Urğullarning atrofida mushunda odamlar bor. Ular hadisla ma'nisiz degan so'zni kullarning ko'ngildagidek bo'lmayotganligini og'izdan tushirmaydi. Tirishib xizmat qilmay turib, o'skanning hech qanday ma'nosi yo'q deganda, xizmatda teximi chechilang'u bo'lib qoladi. Sirq chiqib harakat qilishni xolamay turib, badan chiniqtirishning ma'nosi yo'q deganda, badan ushoq kasallardan deyib bo'lmaydi. Kishilik munosabat o'rnatmay turib, kishilik aloqani ma'nisiz deganda, turmushda topdan ayrilib yolg'iz qoladi. Navada, astaydılıq bilen zadı neminin mənisi barlıqını sorusanız, yani doğru cevap verilmeydi. Mənisiz degen bu söz, hazırqi adet tikici turmuşluğa razı bulmaydıgan, ama yani özgürüşlü mü xalımaydıgan, özgürtkudek madar yoxlanın bahanesi ve ortak illetidir. Tegi təhdidin elib etkanda olanın öz turmuşluğu boğan tonuşi ve planı kəmçil boğallıqı, ixtidarı bilen arzusi maslaşmağallıqı səbəblik şundaqdaydı. Agar har kuni iniq nishon bekissa, harakatlanish kuchi yetarlik bo'lsa, turmushi mo'l mazmunliq va aldirash bo'lsa, xursandlig'ingga nadimi vaqt bo'lsin. Hammamizning har bir kuni turmushimizni oz-ozdan to'ldiradi. Siz ma'nisiz deyish bilan bir kunni aplab-saplab o'tkazsangiz, turmushingizning 24 soati isrof bo'ladi.

Soğukkan buluş bir xil güzel kıyafet, bir adamın açıqlanğanda kızıqalı kılmaslıqı, zidiyatını teximi keskinleştir etmesliği bir xil kımmetlik ixtidardır. Bununun başka yana, aqılanlık bilen oylanıp, özüge çekiniş imkaniyeti kaldıralışı, özüge küşlük işinişlen işbatısı. Kişiler bilen münasifat kılı sapasıgı iyi işkerliğinin namayendisi bulup hesaplanıdı. Bu xuddi, ciddi işlağı yoluqanda aldıraqsallık kılmayı, aldırmayı çağrı oylığanda, İşlani yaxşı bir tərəf qığılı boludu deyilgini qoxşaydı. Hayacanğı tayınıp iş qığanda, iş axırlaşqandan kiyin köpinci allada özümüzün qaramlı qığıp şayman qılımız. Başqalarını özgərtişke amalı bomuğanda, özünü özgərtip sınap yıqış, zidiyatını koyup durup, gazipini yığış durup, soğuk qallıq bilan bir tərəf qılışını ügünüş, eriş qiyin boğan əqil parasatdır. Gerçi hayatta başka tencilikleri kürmün bolsa mı ama soğuk kalıq bilen bir taraf kalanda yengili bulmaydıgan kıyıncılık bulmaydı. Şununki tuman haman tarqaydı, kuyaş haman çıkıdı.

ular bilan kelishib hisobot qilsa, bir tarafdan kasbdoshlar bilan aloqalashib, sotib oluvchi savdogarlarning zakaz talonini o'tkazib berdi. Bu jarayon to'liq agri to'qay bo'ldi. Nurg'un mol-mulk va xeridor manbasi ziyon ko'chirdi. Biroq zavod oxiri krizisdan qutulib, qaytadan ish boshladi. Navrakam insonparvar bo'lganligidan ishchilarning hech qaysisi ketmagan edi. Onun üstüge, Navro akamının samimiyligimi onu nurgun zavod ve savdogarlarning qo'llashiga erishtirdi. Shuning bilan zavodning savdosi tezli izig'i tushdi. Nurgun odam Navro akamning kuchliligidan hayron qoldi. Biroq uning noyti burunla sirtlog'i chiqib ishlaganligi, bir mazgil nomratlikdan tushkunlashib ketganligi, bog'chilarda uxlab och qolganliklarini biladiganlar oz edi. U iyilik tikilgan dastlabki mazgillardagi xeridor topolmaslik, mablag' to'play olmaslik qatorliklar sababli yo'liqqan qiyinchiliklar, o't opti sababli paydo bo'lgan qiyinchilikdan yengil emas edi. Biroq u yanala bir qadam bir qadamdan davomlashtirdi. Kishilik hayotda ishlarning ko'ngildagidek bo'lmasligidan saqlanish tas, ba'zilar qiyinchilikka yo'liqiblar o'rindan turolmaydi. Biroq ba'zilar qayta-qayta cheniqish jarayonida o'zini o'zi davolaydigan kuchlik iqtidor yetildirdi. Nurg'un ahvollarda qiyinchilik yo'liqqa vaqtdagi tanlash keyingi turmush holatini bekitib o'tadi. Bir mazgillik azoblanish bilan bir umr azoblanish bir xayol bilan farqlanadi.

0: Şincan Radyo Televiziya Stansisi. Hazır, etti geldi haberle programımızına başlayınız.
1: Örbetlik radyo anlıgıcılar, yakışmışsınlar. Etti geldik haberle programımızına anlaşımlarını karşı alınız. Bugün 2026 yıl 9. ayının 27. günü. Yakşembe. Dehkallar kalendarı boyunca 8. ayının 17. günü.
2: Avval bu kıtımkı programımızdan asasi mezmullarını tanıştırımız.
1: Şincan, kesip özgeçiliki ve evzellikini toluk cari kıldırıp, akıllaştırış, yeşillaştırış, yuguruş yönelişini çıntırıp, ilgar yasımcılıkların terakiyatı türtükü buluşunu tizletti.
2: Abdunum rayon tez yetküzgüçüle, buyrutma yetküzgüçüler dostanı mahallesi kuruluşunu tez algı sürüp, tez yetküzgüçüle, buyrutma yetküzgüçüle, taksimlap yetküzüştüki ahırkı 100 metrini ravallaştırdı.
1: Şincan'da Abdunum rayon hünervelle şöyendin 30'u kurulup, ıhtısaslıklarını yetiştiriş, kesip ihtiyacıga del cahidi udullaştı.
2: Canjumya Nom Tömür yolunun Wangyangtai vokzalı da resmi katnaş başınıp ticaretke kırıştırıldı. Bu vokzal bütün liniye boyunca şıkı kırıştırılgen 10 000 tonlu derecelik ikinci vokzalga aylandı.
1: Cungçu bayramlık demiriş mezgeli de Abdunum rayonundaki cayla bir yürüyüş medeniyet arkalı halkın hep yetküzüş faaliyetlerini yolga koyup ammini enenevi medeniyetinin sihri küçüdün ozdurulmuş imkaniyeti yıkıldı.
2: Jongchu Dövlet Bayramı arka-arkadan kelip dem iliş vaqti uzrap Şinjanın altın küz uzun liniyelik sayaheti jallandı.
1: Emdi xabarla anlanla.
2: Hazır yeni ideya arqılıq yeni musabige yetekçilik qılaylı sahibimiz boyunca altış berimiz. Stansımız xabri. Şinjan kesb özgeçiliki ve özelligini toluq cari kıldırıp akıllaştırış, yeşillaştırış, yuguruş yönelişide çın turup, ilgar yasımcılıkının terakiyatıga türütkü buluşunu tezletti. Yenilik yaratış, ilgar yasımcılıkını zoraytıdıgan ve küçeytıdıgan birinci hareketlendirgüş küş. Jolan Şinjan Akıl Maşını Çeklik Şirketi, tokumuculuk maşınısı sahasıdaki dünyavi başlamcı karxana. Şirket yakından bu yan 10 neçhıl çoğun tipteki yip igiriş jabdıqını ciddi işlep çıkarıvatıdı. Köphıl tekniksi halkara ilgar seviyegi yetti. Karxana paxta titiş maşinası işlep çıkarış liniyasının tuluqıga, ziş yanısıman çiş orullaştırgan bulup, koş qavet çişkı tayını paxtını titidu. Şirket Öner Sənət Tədqiqat Bölümünün tədqiq qılıp yaratış injineri Huan Haoçin muhbirga ilgiri xam eşya məhsulat almaştırganda çoxum maşınını toxtutup, yenisiman çiş arısıdaki boşluğunu tanşeşge toğri keladigallıqı, hazır üskünige şiki yürüş akıl tanşeş kurulması orıntılgallıqı, bunun da boşluğunu optimatik tanşigili boladigallıqı, hem tənarıqını tecep, hem yip süptini muqumlaştırgılı boladigallıqını eytip mundaq dedi. Bu texnika üskünümüzge orıntılgan senzor ve kontrolğuşka tayınıp əmelge aşırılıdı. Üskünüge 30'a yakın senzor ve tizginek ornattık. Üskününün yürüyüş ahvalını her vakit inkas kılıp durdu. Yeni texnikinin türütküsü de paxta titiş maşınımız bu yıl Şinjan'daki zavutımızın çolpan məhsulatıga aylandı. Bu paxta titiş maşınısına liniyada tekşürüş iktidarı koşulup, yadroluk titiş rayonu bilen arılaş maddi rayonunu akıl tanşeş əmelge aşırıldı. Şunun bilen bir vaqtta mängülük, magnetlik, elektron motor texnikisi kullanılıp tok sərbiyatı 30% tövəllidildi. Jolan Şinjan Akıl Maşını Çeklik Şirketinin baş direktori Pei Guoqing ən-ənvi üskünedeki 10 000 orçuqni 70 adam başkuruşka seleştirganda bu üskününün əmge kücümleştin, texniki kücümleşke halkışını əmelge aşırıp, işlep çıkırış liniyası da türkümlep işlep çıkırıştın, əvrişim işlep çıkırışka yükseliştek süpet halkışını əmelge aşırışka türütkü bolğalıqını tonuşturup mındaq dedi. İşlep çıkırış iktidarımız bulturku şu məzgildikidin işki katılınıp, tarixtiki ən yukarı səviyyəgi yetti. Zakaz asaslıqı Şinjan ve Gərbi Şimaldaki 5 ülke, Abdunum rayon hem de Otur Asiya rayonudan çüşüvatıdı. Dünyada aldıngı orında turadığan tokumçılık jabduk tekniksi dal Şinjanın ilgari yasımçılıkna tayanç kılgan zamanıvi kesip sistemisini tez berpa kılganlığına jallıq ıxcam körünüşi. 7-nji ayının ahırıgıca Şinjanın yeni energiya generatori kölümü 174 milyon kilovattın eşip, Komul, Sanji, Ürümçi, Qashqar, Bayınğılın Turpanda 10 milyon kilovat derecelik yeni energiya bazısından 6'sı kuruldu. Şunun bilen bile, Şinjan dünya boyunca kölümü en çoğun yorukluk volt, seltsi asasıdaki yeni materyal işlep çıkırış bazısına aylandı. Alahide yukarı besinlik tok yetküzüş tekniksi dünya boyunca aldıngı orında turdu. Yezeklik maşını jabdukları da zor bösüş əmelge açtı. Ürümçi, Sanji, Şihanza, yorukluk volt topumu dövletnin kesip topi qatarı kirdi. Dövletimizdeki 10 milyon kilovat derecelik 9 çoğun şamal elektr bazısının biri bolgan Komul, Şinjan boyunca kölümü en çoğun, kesip zanjiri en mükemmel şamal elektr jabduk yasımıcılığı bazısı berpa kıldı. Arı törük igilik tikleş kesip bağıtısıdaki Şinjan Yunda Yeni Energiya Çeklik Mesuliyet Şirketinin Komul işlep çıkırış bazısı 7 megawattlıq, 8 megawattlıq, 10 megawattlıq generator işlep çıkırdı. 8 megawattlıq generatorni bir künde, 10 megawattlıq generatorni bir yerim künde püttürdü. Şirketinin tekniki Joshin mundaq dedi. 16 megawattlıqtın 18 megawattlıqçı bolğan deniz şamal generatori 170-180 metrlıq pavqulada egiz munarni tətqiq qılıp yasuduq. Bu Şinjandiki çöllük egizlikke. Tüven temperatura, qum boran qatarlıq murakkep muhitqı maskeladu. Şinjan mevqani baylıq üstünlükke ve kesip asasığı koyup, yasımıçılıq küşlik rayonu kuruluşni umumyüzlik alğı sürüp, siyaset ve amil təminatını küçəyitip, noxtalıq kesip zancırını yukarı süpətdə tərəqi kıldırış hərəkətini yolğa koyup, süni əqil bilən yasımıçılıqını birləşdürüşni alğı sürüp, yenilik yaratış nəticələrini aylandırış və əməli mühitdə qolunışını çoğunqırlaşdırıb, ilğar yasımıçılıqını sıcıl zoraytıdu və küçəyitidu.
1: İstansımız xəbri. Abdanım Raylı Xalık Hükümeti 9 ayının 24-cü gün tüştün ki, devletinin yakınlığı məzgildeki mühim ixtisat siyasetini çördəb, məxsus temelik düşendiriş ögünüş yığını açdı. Abdanım Raylı'nın reisi Erkin Tuniyaz, məxsus temelik ögünüş kiriyasiyacılı kılığında Partiya Mərkizi Komiteti Govyen'nin ixtisat xizmetini yaxşı işləş doğrusudaki bir qatar zor tədbir orullaşdırmasını çoğur ögünüb zıçılaşdırıb, Abdanım Raylı Partiya Komitetinin xizmet təlifi asasən Şinjan tərəqiyatının dövlət siyasiti bilən maslaşış noxtisi, küçəş noxtisini dəl tepib alğı sürüş, əməli iləşdiriş, bölüşüşünü texmo əməli, ünümlük tədbir arqalıq tutup. Bütün yıllık iqtisadi ijtimai tərəqiyyat nişan vəziyibisini orunlaşqa həqiqi kapaliyyatlı qılıb, partiya 23 növətlik Mərkizi Komiteti 5-ci Umumi Yığınının qəlbilik eçilişini əla nəticələri bilən kütübiliş kerek deyib təkidlidir. Abdanım Rayonluq Partiya Komitetinin muavini şujisi, Abdanım Rayonluq daimi muavin reisi Can Yingçün yığınğa qatnaşdı. Yığında, Cungu Komünistik Partiyası Mərkizi Komiteti Siyasi Bürosunun 7 ayının 30 gündeki yığınının rohini ızıçılaştırış, əməliyleştiriş. 15-ci 5 yıllık yerik plan programması, şunundak yezikliki yezik hizmeti, yeniçi sanayetleştiriş, yeni süpetlik işlep çıkırış güçlerini yetiştiriş ve ravajlandırış, istimalini kengeytiş, devlet işçi sırtıq eçivitiş, maliyye, pul muamile, mas, tərəqiyat, ekologiyalik muhitini qoğdaş qatarlıq cahatla çördülüb, siyaset yeşip düşendirildi. Siyasetni icra qilishning dallikini oshirib, izchillashtirish, amaliyleştirishni texmi chin tutish o'tirg'i qo'yildi. Erkin Tuniyaz maxsus temiliq yeshib tushandirishni anglagandan keyin munolarni ko'rsatdi. Davlatning muhim iqtisod siyosati, davlat ichi va xalqaro din iborat ikki

0: ئومۇمىيەت بىر تۇتاش پىلانلىنىپ، ئىقتىساد ۋە جەمئىيەتنىڭ ئۇزاق مەزگىللىك تەرەققىياتى كۆزلىنىپ چىقىرىلغان يۇقىرى قاتلاملىق لايىھە. سىياسەتنىڭ يادرولۇق مەزمۇنى ۋە ئەمەلدە كۆرسىتىش تەلىپىنى چوڭقۇر ئۆگىنىپ، تولۇق ئۆزلەشتۈرۈپ، سىياسەتنىڭ ئارقىسىدىكى ئىستراتېگىيەلىك مەقسەتنى ئىگىلەپ، سىياسەت پۇرسىتىنى چىڭ تۇتۇپ، سىياسەتنى ئىجرا قىلىش كۈچىنى ئاشۇرۇش كېرەك. ھازىر يىللىق نىشان ۋەزىپىلەرنى ئورۇنلاشتىكى ئاخىرقى كۈچەش ئاچقۇچلۇق مەزگىلى. جايلا تارماقلا نوقتۇلۇق ساھەلە سېلىنمىسىغا چىڭ قادىلىپ، دۆلەت ۋە ئاپتونوم رايوننىڭ ئىككى مۇھىم تۈر، ئىككىنى يېڭىلاش قاتارلىق بىر قاتار سىياسەتلىرىنى تېز ئەمەلىيلەشتۈرۈشكە تۈرتكە بولۇپ، دىققەتنى نوقتۇلۇق ۋىلايەت ئوبلاسلار، نوقتىلىق ساھەلەر، نوقتىلىق كارخانىلار ۋە نوقتىلىق تۈرلەرگە مەركەزلەشتۈرۈپ، ئۆلكە دەرىجىلىك رەھبەرلەر نوقتىلىق تۈر قۇرۇلۇشلىرىنى ھۆددە ئېلىپ ئالاقىلىشىش مېخانىزمىنى ياخشى ئەمەلىيلەشتۈرۈپ، ئاخىرغىچە تۇتۇپ ئۈنۈمى يارىتىشى. قاتناش، سۇچىلىق، شەھەر يېڭىلاش، سۈنئىي ئەقىل بىلەن ياسىمىچىلىقنى بىرلەشتۈرۈش قاتارلىق ساھەلەرنى چۆرىدەپ، زور تىرەكلىك ۋە يېتەكچىلىك رولى بار بىر تۈركۈم تۈرنى پىلانلاپ تەييارلاپ، تۈرنىڭ ئالدىنقى باسقۇچلۇق خىزمىتىنى تېزلىتىشى. ئىستېمالنىڭ قايتا جانلىنىش ۋەزىيىتىنى مۇستەھكەملەپ، ئاپتوموبىل، تۇرالغۇ ئۆي قاتارلىق كۆپ مىقدارلىق ئىستېمالنى مۇقىملاشتۇرۇپ ۋە كېڭەيتىپ، ئىستېمال تۈگۈن نۇقتىسىنى چىڭ تۇتۇپ، ئۆزگىچىلىكى روشەن، قاتنىشچانلىقى كۈچلۈك بولغان مەدەنىيەت، ساياھەتچىلىك قوشۇلغان پائالىيەتلەرنى پىلانلاپ ئوتتۇرىغا چىقىرىشى. تارماقلار ئۆز ساھەسىنىڭ تەرەققىيات ئەھۋالى، ساقلىنىۋاتقان كەمتۈكلۈك ۋە مەسىلىسىنى ۋاقتىدا ئىگىلەپ، بىرىنچى سەپكە ۋاقتىدا چوڭقۇر چۆكۈپ، جايلارنىڭ گەۋدىلىك مەسىلىلەرنى ھەل قىلىشىغا ياردەم بېرىپ، يېتەكچىلىك قىلىپ، يۇقىرى سۈپەتلىك تەرەققىياتقا تۈرتكە بولىدىغان قۇدرەتلىك ئىجرا كۈچى شەكىللەندۈرۈشى كېرەك. يىغىندا مۇنۇلار تەكىتلەندى. ئاپتونوم رايوننىڭ ھۆكۈمەت سىستېمىسى، پارتىيەنىڭ ھۆكۈمەت خىزمىتىگە بولغان ئومۇمىي يۈزلۈك رەھبەرلىكىدە باشتىن ئاخىر چىڭ تۇرۇپ، ئىستىلنى توغرىلاش، ئىنتىزامنى چىڭىتىش، چىرەكلىككە قارشى تۇرۇشنى ئۇزاققىچە بوشاشماي كۈچەيتىپ، تېخىمۇ كۈچلۈك، ئۈنۈملۈك تەدبىر قوللىنىپ، ھۆكۈمەت سىستېمىسىنىڭ پارتىيە ئىستىلى پاكلىق قۇرۇلۇشىنى ۋە چىرەكلىككە قارشى تۇرۇش كۆرۈشىنى پۇختا ئالغا سۈرۈشى. مەركەزنىڭ كۆزىتىشتە قايتما ئىنكاس قىلىنغان مەسىلىلەرنى تۈزىتىشنى چىڭ پۇختا تۇتۇپ، ئېكولوگىيەلىك مۇھىت، ئىقتىسادىي تەپتىشلىك، ستاتىستىكا نازارەتچىلىكى قاتارلىقلاردا قايتما ئىنكاس قىلىنغان مەسىلىلەرنى تۈزىتىشنى بىر تۇتاش پىلانلاپ ئالغا سۈرۈپ، ھەقىقىي قول سېلىپ، قىيىنىغا تېگىش قىلىشنى چىڭ تۇرۇپ، ۋاقتىدا جايىدا تۈزىتىشكە ھەقىقىي كاپالەتلىك قىلىپ، يۇقىرى سۈپەتلىك تەرەققىياتنى كۈچەپ ئالغا سۈرۈشتە ئۈزلۈكسىز يېڭى نەتىجىنى قولغا كەلتۈرۈشى كېرەك.
1: Stansımız muhbiri Yangju xəbər qılıdı. Abdunum rayon tez yetküzgüçilə, buyrutmi yetküzgüçilərinin oltıraq rayonda yürüşü, yetküzüşü, təqsimləb yetküzüşü qeyin buluş qatarlıq məsələlərini həqiqi həl qılış üçün alaqdar siyasətlərini oturğa qoyub, köp tərəb ortaq qurub, ortaq tüzəydiğən başquruş əndisi üstüdə üzlüksüz izdinib, tez yetküzgüçilər, buyrutmi yetküzgüçilər təqsimləb yetküzüşdiki axırqi 100 metrini umumyüzlük ravallaşdırdı. Yaqında Ürümçi İqtisad Texniki Tərəqqiyyat rayonu, Tudunxaba rayonudaki Şi Şüyüən Oltıraq rayonuda tez yetküzgüçilər, buyrutma yetküzgüçilər Dostana Oltıraq rayonu bəlgi taxtısı ornatıldı. Oltıraq rayonda yana Dəm İliş rayonu, Xalqı Qolay Tok Qaçılaş rayonu, Haqsız İçimlik Su rayonu, Xalqı Qolay Remot Qılış rayonu, tez yetküzgüçilər, buyrutma yetküzgüçilər Toxtalqı rayonundan ibarət köp iqtidarlıq tez yetküzgüçilər, buyrutma yetküzgüçilərə mehir şəfqət yetküzüş ötüğü bərpa qılındı. Tez yetküzgüçilər, buyrutma yetküzgüçilər dostanı təqsimləb yetküzüş liniya xəritəsi Oltıraq rayonunun kiriş çıxış eğizi binanın tamlarına çaplandı. Buyrutma yetküzgüçi Abdıqayyum Abdikim bu tədbirlərinin onların qalbini illitqanlığını etib mundaq dedi. Tamaq yetküzüşümüz köp qolaylaşdı. Oltıraq rayonğa kirib çıxış, motosikli toxtatış, tamaq yetküzüşdə rayon bölüki cəhətdə eniq körsətməyə igi boldu. Anlı xaldan sürətini astılıdıb, qayıdı boyca motosikli toxtatıb, Oltıraq rayonunun başqırışıqa yaxşı maslışımız. Oltıraq rayon öycəy mulazımıtının direktori Ma Guangping muxbırğa, bu tədbirlərinin tez yetküzgüçilə, buyurtma yetkizgichilar va Oltiroq rayon uy egalarining taklifini to'liq tekshirib tadqiq qilgandan keyin ta'sis qilinganligi. Buningdan keyin yana texnik ko'p qulaylik tadbirlarini sijil yo'lga qo'ydiganligini bildirib mundaq dedi. Keyingi qadamda to'q qachilash punktida akkumulyator almashtiradigan batareya almashtirish punkti qurib, ularning tamoq yetkizish vaqtini tejab qilishni planladik. Uskuna boshqurishni uy-joy mulozimatining kundalik charlab tekshirish planiga kirgizdik. Yaqin qilladim buyon avtonom rayon yangi yacha ishqi o'rinlashganlarga qaratilgan turalg'u kapaliti va do'stona muhit qurilishiga aloqador xizmatlarni yaxshi ishlash to'g'risidagi uqtirish. Avtonom rayonning mukammal turalg'u mahalla qurilishining sifatini o'stirib, unumini oshirishdagi 2026-yildan 2028-yilgacha bo'lgan 3 yillik harakat loyihasini tarqitib, tez yetkizgichilar, buyurtma yetkizgichilarning ishdan kirish, taqsimlab yetkizish qiyin bo'lish masalasini hal qilish, tez yetkizgichilar, buyurtma yetkizgichilarning mulozimatiga qarshilik qilish, kasbkorlarning mulozimat harakati qiliplashmaslik qatorliq masalalarni nuqtaliq tuzash bilan birga mukammal mahalla qurilishi, ko'ni Oltiroq rayonlarni o'zgartirishga birlashtirib, to'xtalg'u, to'qqachilash, mahalla oshxona qatorliq aslihalardagi kamchiliklarni to'liqlashni oydinlashtirdi. Navbatda avtonom rayon bo'yicha 10900 kasblashgan uy-joy mulozimati Oltiroq rayoni ichida 92.2% Oltiroq rayonida tez yetkizgichilar, buyurtma yetkizgichilar va taqsimlab yetkizish avtomobillarining kirishiga birdek ruxsat qilindi. Yaqinda avtonom rayon yana avtonom rayon bo'yicha Oltiroq rayonlarda tez yetkizish, to'rda kelishib taqsimlab yetkizish mulozimati va boshqurish xizmati ko'rsatmasini e'lon qildi. Bu yil 10-oyning 12-chi kunidan boshlab ijro qilinadi. Avtonom rayonlik turalg'u kapaliti va uy bexatarligi mulozimat markazining xizmatchisi Chin Chang ko'rsatmada Oltiroq rayonlarda taqsimlab yetkizishni boshqurishda mulk egalari o'zi idora qilish bilan uy-joy mulozimati korxonalarining va'dasiga amal qilishining birligida ching turish, taqsimlab yetkizguchi hamda avtomobillarning kirib chiqishi qatorliq ishlarni mulk egalari kengashi o'rtaq qaror qilishi hamda buni uy-joy mulozimati to'xtami yoki boshqurish qoidasiga kirgizish kerakligi. Uy-joy mulozimati o'rinlarining o'z maylicha tanishishiga bo'lmaydiganligi, bo'libmi Oltiroq rayonining amaliy ahvoliga birlashtirib, aslaha uskunlarni o'rinlashtirish kerakligining talab qilinganligini tonishtirib mundaq dedi. Buningda Oltiroq rayonida kirish ijozat yetakchiligi, bino dayvan ko'rsatmasi, yo'l ko'rsatmasi, to'xtash, yurishni man'i qilish eskartmasi, ulab yetkizish, saqlash elishda bilishga tegishlik ishlar, aram elish rayoni va hambahra hojatxona qatorliq turlik belgi o'rinlashtirish talabini choplash, belgi choplangan o'rinning ko'rsatma mazmunining ko'zga chelqish darajasiga qarata inchka belgilama chiqarish, savma qilib tizimlatish, elektronlik qulupni chiroy tunutib echish qatorliq bu xil tez qulay yurish shaklini qo'llanib, yurish unumini o'stirishga ilham berish. Taqsimlab yetkizish motsiklitini qalaymiqan to'xtatish, o't o'chirish yo'li, piyodalar yo'lini egallashdan iborat bu xil qonunga xilof qilmishlarga qarata uy-joy mulozimati korxonalarining shu vaqtning o'zida nasihat qilib to'sishi kerakligi. Ko'p qitim nasihat qilib to'ssimi, tuzatmaganlarni tavallikdagi supa korxonalarga qaytma inkas qilishi kerakligi talab qilindi.
0: Stansiyamiz xabari. Shinjong 3 yil bosqichqa bo'lib yetishtirish, barpo qilish orqali avtonom rayon o'narvallar shoyanidan 30 ni qurib, ko'p soha butun rayonni qoplagan yuqori texnika mahoratlik ixtisosliklarni yetishtirish supasi barpo qildi. Jungo Temir Yo'li Urumchi idorasi guruhi cheklik shirkati Ma'rif Shoyani Urumchi Temir Yo'l Hunarvallar Shoyani Avtonom rayon Tunji turkumda qurgan Hunarvallar Shoyanlarining biri. Yangi o'qish mavsumida yangidan ish qurilishgan 469 yosh bu yerda ish o'rniga chiqishdan burun texnik mahorat bo'yicha tarbiyalanmoqda. Kursant Seyshin mundaq dedi. Mektep iş ornumuzga veripla emeli meşgulat kalaladığın buluşumuzga kapalatlı kıldı. Bu kıtım terbiye alınıp otur derecelik tokçuluk kesbi salayet genişkisi alalay ben. Şöyen, birinci sebtiki okutukçula baylıqı ve akıl okutu sistemimizi tayinip 2024 yıldın 2025 yılıca 620 teknik, 235 ali teknik yetiştirdi. Növbette Şincan'daki 30 hünervelle şöyeni, Tianşan'ın canıp şimalıqı cayılışıp, energiya kimya sanayiti, elektri energiyası, tömür yol, zamanevi yezigiliki, ul esliye kuruluşu, katnaş katarlık sahalarını kaplap, Şincan'daki yetekçi kesiple ve nahiye, özgeçi kesiplerdeki ıhtısaslıklarının ihtiyacıga del cahidi udullaştı. Bu yılın altınki 20'de Şincan'daki hünervelle şöyelleri 1008 meydan kursu içip 73 bin adem katım kursan terbiyeledi. 20 bin'den artık adem kesbi tekniki maharet derece kinişkisi aldı. Ali işçi ve onun yukarı teknika maharetlik ihtisas ilgisi 10 bin'den aştı. Abdalım Rayonluk Başçıları Oyuşması İktisat Teknika Emgek Muhafızeti Bölümünün Mavun Başlığı Jowlin Khan mındak dedi. 15-ci 5 yıl mezgili de Hünervelle Şöyendin 20'ni köpeytimiz. Her biri yılda az diyende 1000 adam kıtımdın artık kursantini teknika maharet boyu içi terbiyeliydi. Teknika maharetlik ıhtısaslıklarını yetiştiriş, bahalaş, ilhamlandırış mekanizmini sıcıl mükemmelleştirip, bilimlik, teknika pişik, yenilik yartışkı mahir, tekniköp sanat işçileri koşununu yetiştirimiz.
1: Stansımız muhbirleri Liu Kai, Ren Qichao haber kıladı. 9 ayının 25 günü Jiangjunmiao Nom Tömür yolunun 2. liniyasını köpeytip yasaş kuruluşuriki Wangyang Tai Vokzalı da resmi katlaş başlanıp ticaretki kırıştırılıp Jiangjunmiao Nom 2. liniyası da liniya boyunca işki kırıştırılgen 10 bin tonna derecelik 2. vokzalga aylandı. Jiangjunmiao Nom Tömür Yolu, Şincan'ın kömürünü sırtkı toşuş Şimali Kanat Yolu'nun aşkışlık tərkibi kısmı bulup, Sen Tanhu, Nom Katarlıq, May tərkibi yukarı əla süpətli kömür toplanan rayonlarını tutaşdırdı. Wangyang Tai Vokzali, Jiangjunmiao Nom Tömür Yolu'nun 2. liniyasını köpeytip yasaş kuruluşudaki Arlıqtaki uçuruşuş yol beriş vokzalı bulup, bu xil uçuruşuş yol beriş vokzali yakı liniyelik tömür yolunun yandap ötüş yolu beraber. Bu vokzal uçuruşudan poyuzlarının vaqtlıq toxtap yol berişige imkaniyet yaratıp, poyuzlarının toxtap kütüş vaqtını önümlü kıskartıdığan bulup, yakı liniyelik tömür yolunun umumi katnaş önümünü östürüştüki yadroluk əsləhe. Jungo Tömür Yolu Ürümçi İdarisi Guruhi Çeklik Şirketi Ürümçi Tömür Yol Kuruluşu Komandallık Ştabi Kuruluş Başkuruş Bölümünün Başlığı Mazı Kün mündaq dedi. Akıl kuruluş supsi bərpa kılıp, kuruluş sürüldü, bexatarlıkni başkuruş tızgilləş, kuruluş halkısının bütün ceryanını kontrol kılışını işqa aşırdı. Bunundan başqa, uzun relista ittirip yatquzuş usuladın ibarat relis yatquzuş hünər sənətini kollanıp, Hazır bar bolgan liniyalik transportni təşkilləşki bolgan kaşılını azaytış bilen billə kuruluş ünümünü mü östürdü. Linhe Komul Yoli şirketi kuruluş başkuruş bölümünün müdiri Song Peng, Wangyang Tai Vokzalının dərəcəsinin östürülüp işqi kirishtirilishinin Jiangjunmiao Nom 2-ci liniyasidiki 10 000 tonnalıq eğir yük götürüş vokzal nokta orunlaştırışını yenimiz işlaştırıp, Komsu, Mingshatan, Shiqiantan qatarlıq keyinki vokzal noktalarını özgertiş, tənşəb sınaş və qatnaş başlaş üçün pişqan təcrübə toplağanlıqı. Əməliyyat yolunu ravallaşdırğanlıqını bildirib mundaq dedi. Bu qitim Wangyang Tai vokzalının eğir yük götürüş boyunca dərəcəsini östürüş, rayon bölgədə qatnaydığan eğir yük poyezinin uçuruşuş, yol beriş şəraitini toluqlap küçəytib, Jiangjunmiao Nom 2-ci liniyasıda 10 000 tonluq eğir yük poyezinin türkümləb qatnışıqa puxta asas saldı. Keyinki qədəmdə sükunlarımızni aqıllaşdırıb asraşni pahalı alğı sürüb, bütün rayonda bexətərlik boyunca başquruş tızgilləşni küçəytib, Şincanın kömürünü sırtqı toşuyduğan bexətər, yuqori unumlik ravon cho'ng yo'lni butun kuch bilan barpo qilamiz.
0: Stansiyamiz

0: Altın küz 9. ayda Sancı oblastıdaki 3 milyon 40 min moyardaki kevez arka arkadan geçilip umum yüzlük maşınlaştırıp merkezlik yığıveriş mezgeli yıkırdı. Bir payan kevezlikte kaynak mol olsun menzirisi varlığı geldi. Sancı devlet yezigilik yukarı yeni teknikalık kesipler ülkeler ayonadaki 200 min molluk zamanı bir yezigilik pen teknikisi yenilik yartış bazısı da çoğun tüptüki pakti yığış maşinisi tutaş ketken kebezlikte tertiplik meşgulat kalıp atattı. Bu ceryanda yığış toplaş taylaştan ibaret bütün ceryan bir gevdileştirilip tamamlanıdı. Hem de her 15 minutta silindir sıman taylanan paktıla otomatik şekilde keltürülüp retlik koyuludu. Ülgür ayonu bulgan Lavlunğı, Dıkınlunğı dekancılık meydanıdaki tarihçi Tang Dalin muhbirga. Bu yıl 600 modun artık yergen kebez teriğallıkı. Bu bazının akıllı kebezlik kuruluşunu bütün güç bilen algı sürgeldi ki. Ölçemleşken terikçilik suğuruş bilen oğutlaşını bir gavdileştiriştek, yençikleşken etiz pervişi, hem de ademsiz uşkuda, o akıl ösümlük asıraş katarlık pen tekniki vasıtasının paydası da bu yıl kevezlerinin ösüş ehvalının kişini huşal kılıplı kalmay, mol usul eliştin ümit varlıkını eğitip mıdak dedi. Bu yıl her moyardık pahtı usulü 550 kilogramı yetişi, bir kısım ala süpetlik yerlerinin mobeş usulü 600 kilogramdan eşişi mümkün. Bu yıl yana bir mol usulluk yıl boldi. Bu yıl temperatura sel yukur bolu sebeplik kivez ilgirik yıllardikiden 13 gün baldur eçildi. Nöbette Sancı oblası da paktını maşinlaştırıp yığıveriş umum yüzlük kanat yaydırıldı. Sancı Oblastlık Yezigiliki Yezi İdarisi, Terikçilik ve Dehkançılık Doğrularını Başkuruş Bölümü, Yezigilikini Maşınlaştırış Başkuruş Bölümünün başlığı Gön Cın Şen Mındak dedi. Oblast boyunca 568 paktı yığış maşinisini paktı yığıveriş birinci sepide şıkselip, Yezigilik maşınlarını orullaştırış, teknik cihetini yetekçilik kılış, pakt setibiliş katarlık yürüşlük kapalet mulazımıtını mas kademde emeliyleştiriş bilen bille, pakt yığıveriş hizmetiye her terepleme kapaletli kıldık. Sancı oblastımızda pakt yığıveriş hizmetinin 10. ayının ahırda umum yüzlük tamamlanışını mülçerlidik.
1: Hem de mehir muhabbetki tolgan Tianshan. Şincan'a nişanlık yardım veriş iznaları sahipimiz boyunca alış verimiz. Stansımız haberi. Jiangsu ülkesinin Nantong şehrinden 13. Türküm'de Şincan'a yardımge gelgen davalaş ətirdi, şik aldıgıcı berip halis kesel körüş, texniki cahitten yardım veriş yöleş, ixtisaslıklar yetekləb ögütüş qatarlıq tədbirlərini kolunup, olcu nahiyasıdiki ammığa süpətlik davalaş mulazımıta arqılıq nəbiyyət göstəyib. Nantong'nın gelgen davalaş mütəxəssisləri olcu nahiyası 3-10 Xuyzu yezisi Toxuçı yüzü kentdeki 81 yaşlıq Eminjan Mahmud'un öyüge berip, onun salamətlikini təşürüp, doğru işiltiş əhvalını ilgiləb, sağlamlıq kütünüş lahiyası tüzüb bərdi. Həm də onun öyü dikiləgə, bugün onun salamətlik əhvalını ilgilədik. Birər əhval görülsə, biz bilə ala qılışınla dəb tapılıdı. Nantong şəhərədən 13-ci Türküm'də Şincan'a yardımge gəlgən davalaş ətirdi, olcu nahiyəsigə keliplə, kəndlərdə xalıs kesəl görüş pahaliyyətini daimli qanat yaydırıb, amının bilməgən noxtalarını birgə-birə çüşəndürüş bilən billə, kənd şifahanalarda əhval iqiləb, asasi qatlamının davalaş mülazımıdədiki qiyin noxta, ağırıq noxtalarını iqilədi. Davalaş ətirdi, kliniklik məşğulat, kesellik misalını muhakimi qılış, məxsus tür boyunca yetəkləş, ögütüş qatarlıq usullarda qolcı nahiyyəsədiki tibbi xadımlarının diagnoz qoyuş, davalaş ixtidarını hər tərəfləmə özdürdü. Jiangsu ölkəsi Nantong şəhərədən Şincanğa yardımge kəlgən davalaş ətirdinin mütəxəssisi, qolcı nahiyyəli xalıq doktorxanısı, narkoz bölümünün muavin müdiri Deng Jiahui mündaq dedi. Operasiya jarayanı da bir-bir yetekləb ögütüb, mürəkkəb, davalaş qiyin, xətərlik, iğir kesəllərini narkoz qılış cəhətdiki kesəllik misalını birlikdə muhakimi qılıb, əməli təcrübələrimizni kəsibdaşlarğa bir-bir ögütüb, texnikini bölümdikiləgə bəhirlədik. Davalaş ətirdi, Şincanğı

3 Celsiya gradusqacha. Hurmatli radio anglagchilar. Shenjang radio televiziya stansiyasining atigan xabarlar programmasi bo'yicha anglatish berdik. Bu qitimqi programmamizning tarjimonlari Amina Nurahmat, Arzugul Xoliq, Wang Suji, muharriri Madina Mardan, Muhammad Aval, mas'ul muharriri Zulxumar Qurban, diktorlari Hasanjon Savut bilan Aynur Mehmet. Shinjang radio televiziya stansiyasining atigarlik xabarlar programmasini anglaganingizga rahmat. Slushiting abonechilar terminalini tushirsangiz, texnik ko'p sarxil mazmunlardan xabardor bo'la olasiz.

Cumhur Halk Cumhuriyeti'nin Milletler İttifaklığı Terakkiyatını İlgir Süreç Kanunu 2026 yılı 7. ayının 1. günüden başlayıp yolga koyuldu. Cumhur Milleti Ortak Gövdesi yanını müstehkemlep, Cumhur Milleti Ortak Gövdesi kuruluşunu algı süreyli.

2028 yılı bağında 80%'ın artıp mektep ölçemde yetiş. 2030 yılı bağında sağlam mekteplerini umumüzlük kaplaştığın ibaret 3 kademge bölüp meniş kuruluşunun talepi boyunca pıhı ilgir sürüş gerek. Aldınkı mezgilde devletin sağlam mektep kuruluşu da paydınış ölçümüge yetken mektepler kuruluşunu devamlı küçeytti. Tehimi ela terakkiyatını işka aşırış gerek. Kutturuşta monola təkidlendi. Cayla ve mektepler mesele yönülüşü arkalık yetekleş. Cismani ve ruhi cihetin bir gevdileştiriş. Saatta yenilik yaratış. Maslaşıp birlikte kuruştu için kurup, dikkatli okuyucularının ten sapası, psikisi, görüş kuvveti, beden ağırlığı, yemeklik bekhaterliki ve ozukluk katarlık cihetlerdeki gevdilik meselelerine merkezleştiriş gerek. Sağlam mektep kuruluşu. Beden sapasını küçeytiş hareketi, güzellik terbiyesi, emgek iktidarı hareketi, kalbini illetiş hareketi, köz asraş hareketi, ilmi kontrol kılış hareketi, bexeter gızalınış hareketi ve hayatlıkını kogdaş hareketinin ibaret 8 çoğun hareketini yolgu koyuş gerek. Her kaysi cayla, her kaysi mektepler numurgula, ürlep, okuşkula ehmiyet beriştek bahalaş, hata karşıdın tatki kutulup. Okuyucularının sağlam üsüp yetilişini ilgiri sürüşünü mağarık hizmetindeki en çoğun netice kılış gerek. Okuyucularının sağlamlığını kurban kılış bedelige ürlep okuş nispetini kolgu keltirişke. Ten terbiye, güzellik terbiyesi ders saitini ilgili bilişke. Okuyucularının ders yükünü iğirleti bitişke. Sağlamlık hizmetini yumuşak vazife katarda bir taraf kılışka katli yol koyulmaydı. Şincan Uygur Avtonom Rayonluk Mağarıp Nazareti monolarını talep kıldı. Her derecelik mağarıp müfettişlik tarmakları mekteplerinin sağlamlık, birinci mağarıp ideyesini emelileştiriş ehvalini mağarıp müfettişlik mezmunuğu kırgızış gerek. Daimlik nazaret kılış salmakını aşırıp, ten terbiye ve sağlamlık katarlık her derecelik. Türlük derslerini toluk geçişini daimlik nazaret kılış, tekşürüp tetkik kılış mezmunu kılıp, Cayla'nın ten terbiye ve sağlamlık dersini devamlı çoğunkurlaştırıp, ten terbiye faaliyetinin vasıtası ve şeklini beyitiş gerek. Hizmette birleşip hareketlenişini küçeytti. Aşkara ve yoşurun tekşürüşte baykalgan meselelerini vaktida umumi kuturuş kılıp, sağlam mektep kuruluşunu kıhta ilgiri sürüş gerek.

Yakında yeniden tesis kılınıvatkan hocalık Muazzamet Talla Bazırı kanda hizmet kılıdı. Şehrinin terakki kılışıga ergişip, hocalık şirketi yok, nurgun konu mahalle ul esleyle konurak gidiş. Hocalık mulazimetige ciddi ihtiyaclık buluş katarlık kıyın meselelerge duş geldi. Bu meselege karta nöbette bazı şehirlerde bazı yeni izdinişler barlık geldi. Yakında Cilin ülkesinin Çangçun şehirde hocalık mulazimet tallı bazarı tesis kılınıp, belgelik hak iliş ölçümü boyunca tizimlik şekildeki hocalık mulazimeti bilen temillendi. Bu hocalık mulazimet tallı bazarı kandak hizmet kılıdı. Muhtar Çangçun Çongçun koçsidiki hocalık mulazimet tallı bazarıdı. Emeliyette bu talla bazırının köpçülük oyluğandak undak emesliğini. En enevi talla bazırı okşaş, kündelik mal cazıları yok kelligini. Belki truba yollarını ravallaştırış. Yaşangallarını kogdaş aile mulazimeti katarlık 170 neç türlük hocalık mulazimetinin tizimliginin enik yezilip koyulgallıkını. Torda ve küçük epçaklarının hemisi de zakaz kubul kılgılı boludugallıkını gördü. Ziyaret kılvatkanda bir ahale mehal gucudarıga telefon kılıp, remont kılış mulazimetini zakaz kıldı. Şunun bilen muhbir hocalık gucudarı Wang Shaolun bilen bille Li Hedi'nin uyuge geldi. Talonlu tapşır veliştin remont kılıp bolguca 20 saatli vakit getti. 20 yuan hajlendi. Çangçun şehri Çongçun koçisi ahalisi Li Yimin. Hocalık talla bazırdikile manı köp yardım kıldı. 2 günün aldıda teret kaçısını remont kılıp verdi deydi. Çongçun koçisi Çangçun şehrinin merkezige caylaşkan bulup 39 oltrak rayon. 245 ahalile binasını kaplıgan. 90%'ın artık binanın yeşi 30 yıldın aşkan. Bunun işi de 35 oltrak rayonda uzundun buyan kocalık mulazimeti yok idi. Çangçun şehri Çongçun koçu başkarması Partiye Hizmeti Komitetinin şucisi Çin Jalmındak'taydı. Kespi hocalık şirketi kirmigeşke. Ahalile mulazimet talep kılganda. Adette bazardaki bir kısım aile mulazimet şirketlerini izdeydi. Bu şirketlerin pişik olduğu berip mulazimet hakkı ba. Alıdıgan hakkı mı bir kadar yukarı. Çangçun şehri Çongçun koçisi ahalisi Yang Zaycun mundaqtaydı. Bir kitim üyümüzden su çıkıp ketkende. Remont şirketi yukarı baha koydu. O remont kılıp bolğandan keyin uzun ötmey yeni tosulup kaldı. Bu tallı bazırı kurulğandan keyin siz onu bir kitim izde. Yaxşı kılanmasa yeni bir kitim izdisiniz, o yeni keludu. Onun üstüge hak elinmaydı. Nahayet kolaylık. Onundan başka kaçan çakırsa şu çağda keludu. Kurala emeli nepki erişti. Kolaylık. Erzan buluş hocalık mulazimet tallı bazırı barlık kelgendin kiin Çongçun koçisidiki ahalilerinin umumüzük təsir attı. Muhbirinin ilgilişçe. Bu yerini koçu başkarması bilen her bir septin çekingen her biriyle ilgilik tikleş kollektifi ortak kurgan bulup, türlük mulazimetlerinin bahası bazardaki okşaş türdeki mulazimet bahasının 15%'ın 20% kişi tüvenken. Hazır mulazimet koşununun 80% diye her bir septin çekingelle ve ulanın aile tavabiyatları bulup, barlık kadınla su, par, remont kılış, top yollarını remont kılış. Alaydı üsküllerini asraş katarlık kesbi salahiyet giyge. Çangçun şehri Çongçun koçu başkarması hocalık talla bazırının mesulü Li Xiaomu mındaktaydı. Bizning odatda 24 saat xeridorlar mulozimatimiz bor. Mulozimat o'lchimi va vaqti 10 minut ichida cho'qim zakaz talonini jazmlashtirish. Jiddiy ahvolda 30 minut ichida cho'qim naq maydonga yetib berish kerak. Hozir bu xo'jalik mulozimat tanlov bozori 7000 dan ortiq aholini tizimga oldirishga jalb qilib. Jami 3000 qetimdan ortiq mulozimat zakaz talonini tamomladi. Jungo xo'jalik boshqaruvchi jamiyatining ma'lum bosh kotibi Yangning mundaqdaydi. Bu xil andiza bir qetimdila butun yurishlik xo'jalik mulozimat
kollektifine kirgizmesi mi boludu? Ahalile kandak mulazimetke ihtiyaclık bolsa talon çürsülü boludu. Mehalle bütün musafide süpet ütkilini çin tutudu. Onun alahidliki selim mi az ve kadar callı. Bu parça pırat ihtiyacı karab mulazimet kılış endizisi ve fikir yolu kısa müddet içinde hoculuk mulazimetini kirgüzüş ve kadar kıyım bolgan konu olturak rayonlağı intayın maskeliydi. Şanghay'nın Çanlın rayonu da mı Çangçun'un usulü bilen okşaş hoculuk mulazimet tallı bazırı ba. Lekin ulanın konkret usulü ancı okşumaydı. Hazır bar bolgan hoculuk mulazimet karhalılarını universal bahalap ve ilan kılıp. Ahaliler ve kesip komitetinin malını 3 aylığı seliştiruşunu tallaşkı boludugan bir hıl mesulat aylandırdı. Şanghay Çanlın rayonu Cücaçav koçısıdaki hoculuk mulazimet tallı bazırı tevalligideki 21 hoculuk mulazimet karhanısının universal bahalaş derecesini tam bu ilan kıldı. Yine hoculuk komiteti, lifit ornatış. Lifit almaştırış katarlık, üç çoğun türdeki tüzeş ihtiyacı ve on neçi türlük has mulazimet türünü merkezlik namayan kıldı. Çanlı rayonu Cücaçav Koçu Başkarmısının Maun Müdürü Gav Cavın mındaktaydı. Bizning hocalık talla bazırı red tertibi ve bazı mulazimetlerini tesis kılışımızdaki məqsəd asaslığı uçur pərqini tüvüdü. Hocalık şirketlerini nazaret kılış ve başkuruşunu küçeytip, yaxşıları tallınıp, naçarları çallınıdağan bazar muhitini şekillendirip, ulanın öz mulazimetini mükemmelleştirişige heydekçilik kılıştın ibaret. Muhbir bu talla bazırı da en-enevi tazılık, amallık saklaş. Kökertiş mulazimeti kesbi bolupluk almay, yana öy zümün hocalıkı pilus kütünüş. Öy bihaterlikini tekşürüş katarlık bahası inip yazılgan, koşulma kımmet mulazimetinin bağlıkını. Ahalile ve kesbi komitetlerinin 3 ailini seliştiruşka temillen geldikigi dikkat kıldı. Mehal ahalisi Wu Rinjong'un muhbirge eğitişe. Ola yakında bu hocalık mulazimet talla bazırı arkalık bir türlük kökertiş mulazimetini talla. Mehalledeki 21 tüp derekni çatıgan. Çanlı rayonu Hongqiao yeni şehircisinin ahalisi Wu Rinjong mındaktaydı. Eslide turba yolunu özgertiş. Yeşillaştırış. Üskünelerini asıraçta kaysı orumlu tepişini bilmeydim. Tonuşlarının tonuşturuşu bilen tallaydım. Tallaş dairesi tar. Bahası mı inik emesiydi. Biz bu talla bazırının süpsi arkalık mehsus derek çataydıgan çirketini taptık. Tonuşturuluşça Cücaçav koçısıdaki hocalık talla bazırı vivaste mulazimet bilen temilli mestin. Belki süp terep lip rolunu oynaydıken baylıkını birleştiriş arkalık. Uçuk aşkara bahalaş ve tonuşturuş mekanizmi ornatıp. Oltırak rayon kesbi komitetini ilgiriki iki közü karı buluşta kıyın ehvaldın kutuldurup. Kaysi öy zümün hocalıkını tallaş, kimni izdep nerse remont kılış. Hazır paydınışkı boludugan asaskı iyi kıldı. Bu yerde hocalık mulazimeti mıhtarlaştırgılı. Tallıgılı boludugan bazar mesulatıga aylandı. Bu hem hocalık karhalılarını rekabet küçünün yeni iş noktasını tepiş imkaniyetigi iyi kıldı. Hem öy ilgilerini tehimi köp tallaş boşluğu bilen temilledi. Hazır nurgun şehirle konu olturak rayonlarının hocalık işlerini mükemmelleştirişke alakadar sınav ve izlenişlerini elip beri batıdı. Hıbi şıntayda şu cay hocalık mulazimet tallı bazırı şeklini berpa kılmağın bolsu mu? Lekin koçini birlik kılıç üstüde izleniş arkalı. Hocalık başkuruşu yok, barlık, konu mehallelerin ümek teşkilleri. Bir hocalık karhanesi mulazimetini yolgu koyuş şeklini merkezlik yolgu koyup koşna. Yakın konu mahallelerini türlük hocalık mulazimetinin ortak behlendirdi. Şantay şehri Yüşü Cayan mahallesi de yeniden yasalgan elektrik velisipitke top kaçılaş lapsi yakında resmi iş kırıştırdı. Ahalilerinin elektrik velisipitke top kaçılaş kıyım buluş meselesi hel kılındı. Tonuşturuluşça. Bu Oltırak rayonda pekat 3 korpus ahaliler binası bağ bulup, Oltırak rayonunun kölümü küçük buluş çeklimi sürpeyledin.
Алдыңғы басқышлық ұл әсләлі мүкемел әмәскен. Ортақ бәхіліндіған қожылық мұлазымет дайырысыге кіргізілгендің ки, ахалыларының үлгірі мәркезлік инкас қылынған топ қачылаш қолайсыз болуш. Әсләлі қонырап кетіш қатарлық жидді қиын мәселелері әл қылынды. Шыңтайда Юшу Жайуан мәхәлісіге оқшаш биналары тарқақ, көлімі кичік. Әт еріші төвен қоны мәхәліле ұмымызлік мәвжуд болып, үлгірі базарлашқан қожылық мұлазыметіні кіргізіш наайды тәсейді. Бұның үшін, Шыңтай Тұралғу вәл шәр езі құрылышы тармақлары ортақ бәхіліндіған қожыдар идар қылыш механизмі да еңілік яртыш үстіде үзденіп, қоны олтырақ районланы район бойыче орап қачылаш еліп беріп. Қожылық қарқалылары бір қанчы қожылық болмаған қоны олтырақ районға бір тұташ мұлазымет қылып. Олтырақ районның қақызлықыны сақлаш, тәртіпні қоғдаш. Әсі әләні ремонт қылыш қатарлық жәетләді байлықтың ортақ бәхірлінішіні ішқа шұрып. Қожылық башқұрыш, байлықтың ортақ бәхірлініш. Толық қапал әтләндіріш арқылық қоны олтырақ районны түзәштігі қиын мәсілләні әл қылды. Нөвәтті, Шыңтай шәрінің мәркізі шәр райондекі 756 қоны олтырақ районның әмісі де ортақ бәхілініш қожыдары ба болды.

0: Kainatki cisimla toxtamay aylınıp turgandek, ademle tinim tapmay tarış arqılıq özünü takamulaşdırıdı.
1: Mən tamaq yetküzgici. Boran çapqındınını yanmaslıq benim gündülük adetim. Vaqtı da yetküzüp beralmasam, texmu biyaram bolaman. Lekin öyge qaytışımını kütüvatqanlarını oylasamla, qaytıdan canlanıp ketimen.
2: Dada, abdot qırdap ketipsiz.
3: Özünüzni asıran, ciddileşmen.
0: Kainatki cisimla toxtamay aylınıp turgandek, ademle tinim tapmay tarış arqılıq özünü takamulaşdırıdı.
4: Bizdek doktorlarga keç gündüzning almışıp kelişi hiç iş emez. Ang teyni aşı hayat mamatlıq suallarga cevap beriş. Her qaytim yerip çarçıganda doktorluğunu başlayan çağdaki kasmimni əsləymən.
5: Medisinanın izzet örmeti ve mukaddeslikini anlı koğdat, hayatını kadırlap, ölümlü amal, avrıqa sarap kılımız.
6: Gayige, itqatqa, tırışçallıqı ihtiram.

Ügünüşünü bilgen Adem en bəxtlik. Ügünüş yolda icdahat bilen izdinovatkan, izdiniş davamıda alğı ilgirlavatkan radyo anıqıcılar. Muşu vaxtınla xeyirlik bolsun. Bugünkü ügünüş programımızda anlaşanlarını karşalımız, mən Arapat Ösencar. Biz bugünkü ügünüş programımızda başucu Xi Jinping'nin 2021'nin 1. ayının 25. günü Dünya İqtisat Mondri'nin Davuz Karalmisi sözlüşüş yığında kılgan insaniyetinin ilgirleş yolunu köp terapçilik meşili arkalık yortaylı namlık alaydı tebrik sözünün bir kısmını anladınız.

Bugünkü programımız müşerda yaklaştı. Programımızın mesul mahareri Adıl Ablet, Nozgül Emir. Nazaretçisi Nicat Abdülkadir. Ben Arapat Özencan. Danikmala, stansımızın başka programları da bolsun.

kitap hayatını sözleydi. Her günü bir kitap tez ritimlik cemiyette sizni tekeme kımmetki iyi kılıdı. Kitap kumarlarının en yakşı talişi Merkezi Halık Radyo Stansı'nın Radyo Kütüphanesi programı.

0: Zühre Rustem bilen hoşunu oldurduğun Saniye'nin sınlısıydı. Saniye'nin eri kımavaz adam bulup, ulanın öyde daim de güdek cidel macerala bulup durattı. Rustem yaylaklarını 3-4 gün aralap, öyge herip içip kaytıp kegen idi. O yüz gözünü yuyup, koruğa bir parça göz saldı ve onu pişirip kuskunu toyguzdi. Andın terlap, purap ketken putlarını yuyup, çırağını öçürdü de yutkanı kırdı. Onun gözü emdili ilingan çağda birisi dervazını tepken dakıldı. Rustem çöçüp oyğunup, işte kiyinip oyluğa çıktı. Taladın bir kutunun enirap jığlavatkan avazı anlandı. Bu kimde emdi? Dep oyladı o könlü parakende bulup. Ayal kişinin avazı dakıldı o. Yerim keçi boğandı, meni nemiş kız dep kegendu. Dervazını urmay, tepi batıdı o bu kutun. Rustem iştek dervazını açtı. Dervazının aldı da enirapatkan hädisini yudup alğan Zühre turattı. Mühçüp ketken Zühre tez-tez nefes alattı. Oy! Zühre kubu, nem boldı sınlem? Yudvağının zerdiniz oxşumamdı. Tez kırın. Saniye'nin 10 pütü sunup ketkeligi məlum boldı. Sönakni tenişki ciddi tayarlı kılıp atkan Rustem, qeynilip enrap yatkan Saniye'din, putunuzu kanda kılıp sondurup aldınız, dep soru vedi. Saniye çırayını pürüştürüp, özünü jıkılıp ketip sondurup aldım, dep cevap verdi. Rustem kımarvaz erinin derdini işçigi soğdurup kılıp atkan bu xotunun erdin kokup yalgan gep kılıp atkanlıkını bildi. Ayal kişigi yerim keçide ögüzdeneyim ba? Rustem iştik Zühre'ye karadı. Uğ tartıp dom süp turgan Zühre'nin Rustem'ge bir neme degüsü bada kıladdı. Lekin o qeynilip köngüldeki gepini kılalmayı atattı. Şuna Rustem o gepini kocala verişini kalımıdı. Rustem Saniye'nin sunugan putunun sunaklarını tezlikte orını orınıgı keltürüp çıraylıq tünüp koydı. Bütün bedeni tergi çümülüp ketken Rustem uf dep Zühre'ye karadı. Kız onunla çeksiz minnettarlık bilen çikilip turattı. Adınızı kandak mı kötürüp kırgensiz deymen de? Dedi Rustem kızı kayıllık bilen çikilip. Azmet akam neymiş ki kırmadı? O kene? Bilmeymen. Dedi köz çanakları yaşkı tolgan kız. Eğir kursun. Yeznem neler yürüdükin tan? Rustem hädisige ägişip tağladın her daim harı bilen çöp. Otullarını əkilediğen, kutundaki mallarını oğul balladık bekip, oyl aralarını tazlaplı jürdüğen, tüzük yasnışını bilmeydiğen, yüzü tüven, kemsöz Zühre'nin bundak çıraylıq şikayelikini hiyalıgımı keltürmegen idi. Hedanızın yendi yetip birdem uxlu velin, dedi Rustem Zühre'ye iş çağırtıp, tanıtay dep kaldı, keçeci yenimde tik durdunuz, yerip mi ketkensiz? Mən Abdurrahman akamın uygu çıkıp, şu yerde birdem aram edip kelay. Yok yok rahmet aka, rahmet, dedi kız kokkandak bulup. Hedemni harı bilen öyge hazır elip çıkıp ketmesen bulmaydı. Yeznemnin mecazı eski, hedemni köygeli adamdın külleydi. Onun üstüge siz hedemnin putunu tağmen dep keçici bekleyin aldınız. Sizin öyünüzün çıkırversek, set bulmamdı Rustem aka. Yok sınlim, dedi Rustem kızının ot çakınıp durgan yoğan közlerge karap. Ondak demen, bu özünlanın öyü tatınmanla. Mən keç-keçiləb teyniqçılıq qılıp ögünüp ketken. Hedinizden putını əmdələ teyniq buldum. Zühre, onu bugün bu öydün yötkümək duraylı. Keç-keçi öydün öyge yötkəyimiz dəp çürüp, arağın ornıqı keltürgen sünəklə yeni acırap ketmisun. Azmet akamdan ənsirmən, onunğı özüm çüşendirip qoymən. Rustem dərvazdan çıxıpla Azmet bilən doqırışıp qaldı. Azmetnin ağızdan güpül dəp haraq purap duratdı. Rustem mi sən? Dedi o. Saniye bilən Zühre'ni görmeyen sən? Ula baka. Ula senin oyunda oxşumamdı, dedi Azmet tərini türüp. Eyte, ula neymiş oyunga kamu aldın? Ula neye oyunga kamu almadım, aka, dedi Rustem zədisi kaynan. Saniye adam ögüzden jıqılıp tüşüp putunu sondurup aptiken, Zühre onu kötürüp oyum gep kırıptı. Hoşındarçılıkının yüzünü kılıp tenip koydum. Nege baray dep çıkkantın? Abdurrahman akamın oyuge kirip birdem uxlu olay digentim. Saniye ögüzden jıkılıp çüştüm demda? Ha-ha, kaysı pütü sunuptu. Sunuğan son eklerini orın orınıgı keltürmen dep muş vaxt bop getdi, aka. Hazırca orından kozgalma yetip dursun dedim go. Jürüne aka körüp çıkamsız ya. Ya, fıkan bol de. Mən kırmay, jüre bizden oyge. Azmet Rustem'nin kolunu tutup, onu öyü tarafki elip maldi. Öynin işki uçuk edi. Çırağlamı öçürülmegen edi. Öynin işki kalaymıqan. Yerde sunğan orunduqnın parçaları, sunğan çini qacıla, qanğı boyalğan löngelə yatatdı. Mən adam emas, dedi Azmet közlərge bir dilli yaş elib. Saniyanın putunu sundurğan mən. Nem dediniz? Mən sundurdum demsiz. Afkam. Kolondaki bilezikini egel desem, apamın muş teverki kaldı mı emdi siz doğu çıkmı gendip, beğenmeyi türü bilip, şunun bilen, hey, onun putunu sunup git edip, oyunum attı mı? Kımar oynaydıga okşamam sez aka. Hey, şunun kasapti demem se afkam. Onun gomu tamakı kumar boğandak ügünüp kalı dikense. Kilek kitim çokum ıhtımen dep şürüp, öz anın kaksanen bop kağılığını mı toymaya kaldı dikense. Mem şu yolu kırıp gelip, kolumda bağının hemmeden ayrıldım afkam. Bugün saniyenin anısının teveri kağın altın bilezüktüme ayrıldım. Onun putunu mu sun deydeysen bana. Hey, onun atanısın roy urduğan bol diye mini. Azimet jığlap ketti. Jığlamağın Azimet aka, kımar oynaşının yaman akuitini çüşengeniniz mi yakşı boptu? Saniye bilen Zühre'ye bek işim ağırıydı ofkam. Merhum kaynatam, bana işinip Saniye işkimizin beşini kaytıp koygan. Lekin mən onun ümidini aklayamadım ofkam. Saniye adamın putunu sundurup etkiliğinizi xaqla anlamı son Azimet aka. Bu mız kişilerin aldı da yege karab kalısız. Kişilerin aldı da abroyum kanma diye minan. Saniye bilen Zühre, minin iğrimini pek çıxtatıp getdi. Öyümüzde her günü cidel macera. Saniye mini kımardın tosu mən deydu. Mən yok deymen. Bizden hoşunlan bir zarop getdi. Kaynatam sekrat küçükken çığdı kolumda çan tutup durup, oğlum Zühre'nimi sana tapşurdum, o horluk tatıp kalmışsın degendi. Lekin Zühre'gimi cık kapılık tepedim. O muşkem geçi başka kızla koşuş yasınıp tarınıp, oynap külüp yürüyüşünü bilmeydi. İşten baş götürmeydiğen şu biçer kızgımı keşikçi zerimini sancıpla türmen digine. O hazır boyu yitip kaldı. Onun toyunu kıposu mu, kaynatamın royunu koşkısan bulattı. Bırak o toyunu kayıs bulma kılımen digine. Ben bir yarmaz erifkam. Hoşunu kolumlu bana lanet okusu mu, ben oladın ağırınmayım ben. Rüstem, Azimet'in paranlarını anlığaş, öydeki çıkılgan nerslerini tazlap tan atkızdı. Azimet sergi yıkın uxlap kaldı. Rüstem öyge kırıp közlerge işlenmeyle kaldı. Öy, rətlik tazılınıp, yeni bir kıyapetke kırıp kalan idi. Zühre dastıxan selip, çaylanımı dämləp koygan idi. Dastıxan üstüde kaymak tutkan bir cavur süt mu turatdı. Zühre, Rüstemni illik təbəssüm bilen kütü aldı. Saniye mi karvat üstüde külümsirep oltıratdı. Rüstem doktor, rəhmət sizge, dedi Saniye. Sizni keçici cik avar kıldıq. Yak yak ondaqdı mən Saniye'de, dedi Rüstem xicil bulup. Biz degen hoşun tırsaq. Yan hoşna, can hoşna degen gep bağıa de. Hoşınlarının beşiği kün çüşken de kol koşturup karap tısaq bulmaz. Menin şuğulunu atkan kəsbimi şuğu ade. Şuna Zühre mu meni doktor xanığı ipamay sizin yeninizgi elip girdi. Mağın şengenin lağı rəhmət saniye de. Kişiler şehrin uykudu yatkan çağdı uyğasınız Abdurrahman akamla rəncib qalmağandı Rüstem akka, dedi Zühre. Mən ulanı uykırmadım Zühre. Nimdaysiz? Dedi Zühre hayran bulup. Muşçakçı, ne diyordunuz emise? Silahının öyde tanıt kızdım. Bizden öyde demsiz? Ha, silahının öyde. Azimet akam şikimiz tanıt kuş paranlaşıp çıktık. Hadi sınıl birbirge karışıpla kaldı. Siz öğüzden jıkılmap siz saniyede. Azimet akam akşam kılmış etmişlerge püşayman kılıp jıklap getdi.
1: Jalgan ufkam,
0: dedi saniye közlerge bir dilli yaş elip.
1: Onun geplerge işemem. O bugün yalgandan pişayman kıp koyup, ət sıkılgılığını kıp jüriyiverdi. O tüzelmeydi. Putum sonsumu meyleti. Lekin mağın jürüküm kanğı tolup ketti ufkam.
0: Hatalaşmaydıgan, azmaydıgan kim badaysa saniyede. Hem meylen hamsit emgen. Azimet akamı tüzlüp kala. Muşu kımardılı kolunu tassa, o mu güldek yaşayalaydı. Say işçi de koğunçılı kıp jürgen çağlarda tötnün birtti Azimet akamı. Hem meylen birlikte küş çıkırıp, onu kutuldur olaylı hede. Mən Azimet akamını başlap çıkmıştım.

Şoň ulag başgaça köz bilen garsaň, ulanyň dilige azar bäsäň, duz gör bolup ketseň. Uqtuňmy? Bilmän bowa. Dedi Nijat közlerge bir dilli yaş elip. Men Rustem dadam bilen Zühre apamnyň äjirge, mehirge köz jumadygan, wapagy japa kılgan ondak vijdansız jigit emes bowa. Men sizden pekat bu işniň tegitekdini enikraq uqaydaýman şu. Bilgün bolsa dep beräý balam. Bowaý Nijatga kelpin aptida yüz bergen qo'rqinchlik voqeani yig'lamsirab so'zlab berdi. Voqeadan xabar topgan Nijat o'zini tutolmay yig'lab ketdi. Bovay bilan Momaymo o'zlarini yig'idan tutolmay qoldi. Nijat qo'y sodasini mo esdan chiqirib uyga bordi va eshikdan kiribla opsi bilan dadasini chin quchoqlab buqildab yig'lab ketdi. "Nim bo'lding, jinim balam?" dedi Zuhra ko'ngli buzilib. "Nimish qijiqlaysan? Birsi ko'nglingga azob bermagan-da, jinim balam?" "Yo'q, opa." dedi Nijat apsının mehir şapqat tökülüp durğan közlerge qarap. Silanın əcrinlani, mehir şapqatınlani, silagi yeterli köngül bilalmay vatqalıqımını oylasam, jığılığım kilodo jenim apa. Mən silagi mängü qarızdar, küyümcan apa. Dadam işkınlanın aldıdı bir ömür kuldak işləp bəsəm mu, manı yetküzgen çeksiz mehir şapqatınlağı cevap qaytırıp olamay mən jenim apa. Nim deydiğan sən jenim balam, dedi köz çanaqları yaşkı tolgan ana oğlunu özge qarıptı. Bizge bunundan artık kandak köngül bilettim. Atanı digemi balısın, kuldak işlep berişini talep kılamdı canım balam. Nemiş ki bundak keplerini kılıp, şürek bağırımını izidi kansan. O, Rustem bilen Zühre'ge Kazak babaydan anlıqalarını demedi. Deyiştim o halimidi. Zühre'ni eri bilen balıları bu alamdan bundak tez getip kalıdı dep oylamağan edi. Aran aran nefes ilip yatkan Zühre şu akşamı Rustem'ge yaşkı tolgan yoğan közlerge tikilip, Siz men ihir günde qalgan çağlarımda peşimni silğantıngız Rustem. Sizning xizmetingizni bir ömür qilaman degan orzuyum bar edi. Balalarimning toyini mo öz qolim bilan qilib, ularning balalarini mo öz qolimda boqaman degan orzularim bar edi. Lekin shu orzularimga yetmaydigandek turaman Rustem. Mubodi ko'zim tuyuqsiz yumilib qolsa, ikki balamni sizga topshirdim. Ularga mening yo'qligimni har kim bilintirmang degan edi. Zühre, nemiş ki bundak keplani kılısan? Degen edi Rustem'o şu akşamı yürüke azap kıt olup. Sen mendin yaşko. Kalay mı kan hiyallanı kınma. Rashida seni adı doktorhanda yatkızımız davat odu. Sen sakıyıp gitsen. Ensirme. Kızın işkimiz doktor go. Amal kılımız. Sen ballarının toyunu öz kolun bilen kılısan. Nevirlerinin kızıkını mı görsen dehi? Rustem'nin bu arzu ümitleri bir akşamdala külge ayınlıp getdi. Zühre nefesden toxtuğanda onun doktor kızı mı, eri mi onu kutuldurup kalanmadı. Rustem Zühre'nin tuyuqsız alamdan ötkeligini kötürelmeyi kaldı. Karangı çüşüp, balıla öge keçi bilerla onun köz aldığı Zühre kelibilip onu azaplaydı. Rustem'ni jığı tutattı. O Zühre'ni oylap, kırpik kakmay tan atkızı vitetti. Ədisi iştası tutulup, bütün bedeni ağır etti. Rustem'nin burunqidek yezi qışlaqlarını atlıq arılab, teniqçılıq həm davalaş bilən şuğullanmağalıqı mu xeyli yıllab olub qaldı. O hazır bundaq eğir həm japalıq əmgeki bərdaşlıq berəlməkdi. Yıqından buyan, keçiləri putqolu qatlıq ağırıb, aram bəməydiğən bolub qalan idi. Ağırıqcan dadısının yalğız turuvatqalıqı balalanı ənsirtib qoydu. Ula məsləhətləşib, dadısını özdür bilən billə turuşqı köndürməkçi buluşdu. Lekin Rustem, Ahmet balalarım, uyunlarda tutsam silahını avar kıp koyman. Hazır özümden aldığım haber alalıq uçilikim ba, dep onu may turu aldı. Ondaq deme dada, dedi Nijat, öz gepede çan durup. Biz bilen belli tursan, paran selişip könün kötürlüp kalıdı. Tamıqınını mu, doranını mu, vaxtı vaxtı da işçeleysen, biz mu, hatır jen bop kalımız. Ata ananın hizmetini kılışını avarçılık digili bulam da dada. Bu öyge seni yalğız taşlap koysaq bomaydı. Apamı bizge dadanla yaxşı qaranla degen. Sen yenimizde turmasan, gözümüzgü uyku kemmey degen dada. Rustem, köz çanakları yaşkı tolgan oğlu bilen kızını çin kuçaklap şıqlap getdi. Könlü buzulgan Rustem, ahir balalarının talepege koşuldu. Toyuqsız işik kongorqı jarınladı. Rashida, iştik berip işikini açdı ve işik aldıdı külümsirap turgan erkin muallim bilen gonçemni körüp, hoşallıqıdın çavak çelip getdi. Dada, dedi o gonçem bilen mağızını mağızıge tek küzüp körüşü bitip. Erkin muallim bilen

0: Onodun başqa quvvət içimliklərini ziyadi köp qəbul qılğanda qan tumur içki postunun iqtidarını özgərtib, ciddi xarakterlik qan tumur içki posti tosqunluğu uçuraşını kəltürüb çıxırdı. Ondaqda quvvət içimlikini həm adam içisi bolamdı. Gerçi quvvət içimliklərini içəş kişilərinin royunu urğusumu, lekin bunu həm adamın içişi təvsiyə qılınmaydı. Tövəndiki 5 xil kişilər miqdarını texim yaxşı kontrol qilişi kerek. Əgər bir yaram bolsa, içməsliki kerek. Hamildarla balim tıvatqalla tupi. Көп сандық қуат ішімдіктерінің түшендірілуі де хамиле ва балның сағламлығына тәсір еткізуден сақтануы үшін хамилдар аяллар ва балы емтиш мезгілдегілерінің ішішігі болмайды деп ескертілген. Балалар, жастар, өсмірлер. Бұл түрдегі кісілердің кофеиннің метаболизм ықтидары нисбетен төмен болып, көп ішіп қойса техим егір зиян еткізеді. Ашқазан ішек кеселігі бемарлары. Кофеин ашқазан кислотасының ажырылышын қыдықлап, биарам болышын келтіріп шығарышы мүмкін. Доғры ішіп қалдылар. Bəzi doğrularını içiyotqan kişilər ən yaxsı öz məyləçi quvvət içimliklərini içməsliki. Doktordun məsləhət sorab, doğru önümüge təsir yetküzüşdən saxılın işi kerek. Haraq içidi qalla. Haraq işkəndi quvvət içimlikini içməslik kerek. Çünki adam aya calınıb özün məsbub qağalıqını bilməkdi. Şunun bilən tiyyə müköp haraq içi bilib bədəngi ziyan yetküzüdü.
1: Bugün biz insanla hayati duş kilovatqan ən çoğun təhdid nimə digən temidi toxtalımız.
2: Mənçe uruş, ikinci dünya uruşuda kaza kılganlar 70 milyondan aşıdı.
3: Minancı açarçılık, yer şehirden 800 milyondan artık adam yerli açarçılık içinde durvatıdı.
4: Vaba ve muhit bulgunuşumu naydı korkunuşluk.
1: Şundak, emniyette buladım başka, yani biz körüp durup körmezki salıdığan bir hıl hayatlık tehdidi var.
4: O ne mi?
1: Tamam küçük iş. Tamak çekişini Dünya Seyyid Teşkilatı insanların 5. yıl tehdidi de atığa. Her yıl 8 milyondan artık adamın cınığı zamın bulmakta.
5: Parmağınızı kısılağınız, özünüz ve başkalarının hayatı. Biz tamakıga yağ değiliz.
0: Qadirlik dostlar, bugün müşk haqidagi qiziqarlıq bilimlərini sözləb verirəm. Müşkünün mijəzi soğuq, manğan davası çıxamaydı. Gündəlik vaxtının 3-dən 2 qismi uxlaş bilə ötüdü. Adətdə, ana müşk 10 xay boludu, dadı müşk, yəni erkek müşk sol xay boludu. Müşk qızıl rəngini pərqləndirəlməydi. Müşk putu arqılıq tərləydi. 99% güllük müşkünün həmisi ana müşk. Müşkünün anlayış iqtidarı insanların tört təsisigi tuğur gelidu. Müşkünün sonak orini alaydı boğaşqa tüsünaydı yumuşak göründü. Müşk her xil avazlarını çıxır alaydı. O çıxır alaydıqan avaz 100 xil qiyidudu. Amma işte paqat 10 xil avaz çıxır alaydı. Quram qiyyətgən müşk adam bilən alaqlaşmakçı bolsa miyav miyav digən avazını çıxırdı. Sphinx müşki dünyadaki birdən bir tüksüz boğan müşk.
6: Merkezi Halk Radyo Stansiyası'nın Uyghurca Radyosu. Her anlayışınızın kıymeti var.

чыгып бир сааттан ашканда, шарайт яр берип түштен кийин етип арамаганда, олтуруп башкалар менен параңлашканда, түшлүк тамактан кийин етип арамаганда, жолдо автомобиль тоступ калганда, автомобиль токтоган бир нече минут ичинде дегендек жогорку муши ахвалдарды мүгдүсүңүзмү? Ар бир ахвалга бир номер коюң. Коюлган номер 10 номердин жогору болгонлардын вактыда доктурхананын уйку бөлүмү яки нерва ички кеселликлер бөлүмүдөки уйку докторго берип кесел көрсөтүшүнү, өлчөмлүк көп жолдук уйкуну өлчөп текшеришни, көп кытым кичик уйкунун жашырын мезгил тажрибесин кабыл кылышына тавсия кылабыз. Toğru diagnoz koyuş və fərqləndirib diagnoz koyuş üçün bəzi bimarlar tunçı qitim kesəl görsətkəndə yana yadro magnetlik rezonansı miyni təkşürüşü, elektroensefalograma bəl umurtqısını punksiya qılıb miyni suyuqlıqı iştaha elementini təkşürüş və tutqaqlıq uyku kesilgi münasətlik asan yokumlandıqan genli təkşürüşünü özçüge alıdıqan yürüşlük təkşürüşlərini qılışı gerek. Bu tekşürüşler tutkaklık uyku kesilge diagnoz koyuşunun doğruluğunu yukarı götürüşge yerden berdi. Növette köp kıtımlık küçük uykunun yoşurun mezgeli tecrübesi ve miyin suyukluğu iştaha elementini tekşürüş, yanıla tutkaklık uyku kesilge diagnoz koyuşta kımmetge ige mühim tekşürüş usulü edip itirap kılındı. Uyku kumarlıkını yoktuşta doğru yiyiştin başka turmuş adetini tanışışma naitdi mühim. Tutkaklık uyku kesildi deyhe kesellik sebebi karta davalaş oturgu çıkmadı. Barlık davalaş asaslıqı tutkaklık uyku kesilinin turmuşka en çok təsir görsetken birkaç taraflarına kartılgan bulup doğru bilen davalaş ve doğrusuz davalaşın özü çıkalıdı. Doğru bilen davalaş asaslıqı işki çok türgü bölünüdü. Biri, kündüzdeki uyku kumarlıkını davalaydıgan doğrular, asaslıqı ruhunu urgutadıgan doğrular. Meselən, modafini, telorison, piperat katarlıqlar. Yana çeteldeki yemeklik doğru nazarat başkuruş idarısının tasdikidan ötken bazı yeni tipteki uygun işini ilgir üstürdüğün doğrular. Yana biri, tuyuqsız yıkılıp düşüş, uyku paylaştiki ve uxlaştın bronki hiyali tuyğunu davalaydıgan doğrular bulup, asasıki vinlafasin, chloromipamin katarlık hamışlıkı karşı doğrularını özçük alıdı. Bu doğrularını uyku mütəxəssislərinin yetekçilikide işiltiş hem de karalik kaydı təkşürtüş gerek. Doğrusuz davalanğan bimarlarının aktif psixikisi davalaşqın maslişti intayn muyum rol oynaydı. Ondaqda konkret qandaq qilish kerek. Aldı bilen, kündülük turmuş adetini özgertişten başlaş gerek. Meselən, keçidi yeterlik uxlaşqı kapaletli qilish. Tüşlük uykunu kanuniyetlik oralaştırış arqılıq, kündüzlük uykunu azaytış. Araq taşlaş, tamaki taşlaş, yokur karbon su birikmeleri türdeki yemekliklerini ziyad yiyiştin saklanış, optimobil aydaş, yokuru boşluk ve su astıda meşgulat kılıçtın saklanış, ümit var pozisyonu saklaş, özünü kemistiş ya ki hamışlık keyfiyyatı mevcut bulğanda, vaxtada psikikilik yardım ya ki davalaşını izdeş gerek. Pek ayacanlıp gitip, tuyuqsız yıkılıp getiştin saklanış gerek. Yaş ösmür bimarlarına nispeten ata anılar ve okutukçılar, kündüzlük uyku kumarlık ve tuyuqsız yıkılıp getiştin keselik şipadisi kelgini tunup yetişi. Hem de bunu düşünüşü. Yaş ösmür bimarlarının psikiki kuruluşu ve uzak müddetli keselik başkuruşuğa yardım verişi gerek. Şunu bilen bir vakitte bimar muntizm uyku ambulatoriyası gibi erip doğru bilen davalanışı gerek. Növette tutkaklık uyku kesimini davalaştan naiti zor ilgirleşleme buldu. Onun başka gen, gol vücayarı arkalık davalaş ve iştaha elementi aktiflaş yanıla tecrübe ve tetkikat baskışı durdurmakta. Şunun işinimiz ki uzak ötmey, teximi köp doğrular kelinkide işiltilip, tutkaklık uyku kesilgi gırıplar bolgan bimarlarga hoş haber yetip gelip, bimarlarga zihni küçü urgup durduğun bir günni kayt eskıldırdı.

Yer şarda 8 milyard adam var. Başkalarını doğurmasanız en yakışı özünüz bulalaysız. Özünüzün usulü bilen meyin. Özünüzün usulü bilen zimminizge ilan. Özünüzün usulü bilen hem bahırlının. Özünüzün usulü bilen küreş kılın. Özünüzün usulü bilen kızgın suyu. Arzu isteklerinizge özünüzün usulü bilen sadakatmen bulun. Kızgın suyun, emelge aşırın. Jongo siz bilen birge

0: Xizmet izleyende toy kılmadım dep yalgan etse, orun emgek toxtamını bikar kılsa kanunu xilap bulamdu. Ürümçi şehirden cevfamilik mundaq məslahat sordu. Mən məlum şirkettin setiş xizmetiye təklif kılınğanda, toy kılgan dep toldursam, qobul kılınmasıqından ənsirəb, xizmetke çüşünü tizimlaş cedvildiki öyleniş əhvali deyən orunğa toy kılmağan dep toldurgan. Keyin şirket minan toy kılgallıqımını bayqap, şəxsi keçirmişimni yoşurgan, oydurup çıkan diyenini sebep kılıp, terepler otursudaki emgek toxtamını bikar kıldı. Sorap baksam, mən şirkettin kanunlu xilapalda emgek toxtamını bikar kılış tölen pulu berişini tələb kılsam bulamdu. Cevap, Cumhur Xalq Cumhuriyetinin emgek toxtami kanunu da, adam işletkici orunun emgekçi qobul kılganda, emgekçinin emgek toxtami bilen bivasta münasetik bulgan asasi əhvalini bilişge hukukluq işgeldiki. Emgekçinin rastçılıq bilen çöndürüşü kerekliki belgilengen. Cumhur Xalq Cumhuriyetinin ayarlarının hukuk mənbətini kapalatlendiriş kanunluğu asaslanğanda, adam işletkici orullar qobul kılış ceryanı da devletnin ayrım belgilimisi bolğallarını isapka almağanda toy kılışı, toğuşini çeklisi bolmaydı, ya ki öylünüş toğut əhvalini qobul kılışının şerti kılışqa bolmaydı. Cinsini bahanı kılıp ayarlarını qobul kılışını rət kılışqa, ya ki ayarlarını qobul kılış ölçümünü pərxliqalda östürvelişqa yol koyulmaydı. Sizning öyleniş ehvalınız setiş xizmetinin mahiyetlik şartı emez. Şirketinin normal ticaret kılışının muvaffaq ihtiyacı mı emez. Sizning təklif kılınışınızga zürür bolgan asasi kəsbi salahiyet mi emez. Şuna şəxsi məxfiyyətlik bolgan öyleniş ehvalı bilen emgek toxtamını tüzüş ve ada kılışının bivastı bağlanışı yok. Şirketinin şəxsi keçirmişini yoşurgallıqını səbəb kılıp, emgek toxtamını bikar kılış hərkiti kanunu xilap. Şuna emgek toxtamını bikar kılış tölən pulu berişi gerek.
1: Tört yaşlıq bala balıla bağıtısı da yıkılıp yarınıp 70 milyondan artıq tölem gerişti.

Hürmetlik radyo anlıkçılar, bugünkü Kanun Liniyası programımız müşerde ayaklaştı. Programımızın muharriri ve kırıştırgıcısı Pezilet Arslan. Mesul muharriri Emincan İsmail. Nazaretçisi Nicat Abdülkadir. Ben Arapat Ösencan. Hem de ikinle stansımızın başka programları da bolsun.

Sevimlik radio anlıgıçılar, yaxşı turdunlar mı? Şu tapta huzurunlarda bolu vatkını Merkez Xalık Radio Stansısının Üzülmez Melodiya programısı. Yeni bir künde yeni küyler sizge hemrab olsun. Nakşi muzika, ruhnun ozıqı, çarçıgan kalıplarının teşnalıqını kandırılgan mənivi bulaq. Ayacanı tolgan dıllağa pervaz ata kılılgan fontan. Kuşallık demlerinizde küy ağlı. Çarçıgan peytlerinizde küyü kulak silin. Hayatın güzel demlerde nakşi muzika, ümit kütolgan cüşkün kalıplarına huzur beğişlaydı. Sizden mənivi teşnalıqınızda kandırılgan yanırat nakşıla, serhıl küyle üzülmez melodiya programımızda. Kenundakta bu muziki gülzarlıkı kadem bilsin de isil küylerinin porek açkan çiçekleri, dilini yayrı tutan kuşbıraklarının huzurlanıp hayatınızın coşkun peytlerde tekimi zor cesaret bilen tırış nişanınızı karak intilin. Üzülmez küyle her vakit sizge hemrab olsun. Ben sizlerin yakın dostumla Abdursul Abdurlim. Şimdi ben ki bu demlerimiz ehmiyetlik yez tuğulağı tolgısı. Kenan dakika olsa Tuncu köyümüzle başlap gettik. Merhamet.

sevmez melodiye. Radyoda okullardaki talışınız.

Eytip, hürmet kılış, adil buluş, beraber buluş asasıdaki icabi stratejiyelik mukimlik münasibetini ortak berpa kılışkı koşuldu. Bu, iki devletinin doğru çıkış üç yolu taşlangan muhim bir kademi bulup, dünyaya inıklık ata kılıdı. Amerikalık alim Nassim Stott mındak dedi. İki devlet başlıklarının hürmet kılış, adil buluş, beraber buluş asasıdaki icabi stratejiyelik mukimlik münasibetini ortak berpa kılışka koşuluşu intayin muhim. Bu, Reis Xi Jinping ahmiyet berilgan öz ara hürmet kılış, beraber hemkarlışış prinsipini namayan kıldı. Nassim Stott mındak dedi. Reis Xi Jinping Amerika devletlik arxivxanasını ekskursiya kılganda, gerçi iki devletinin tarihi, medeniyeti, ictimai tüzümü, terakkiyat yolu okşaş bolmasa mı? Lekin iki devlet halkının güzel turmuşku bolgan intilişi okşaş dedi. Men Reis Xi Jinping'nin karşını kuvvetleymen. Okşaşlıklarda birlik gelip, perklerini saklap geliş, öz ara düşünüş, iki devlet hemkarlıkını ilgir sürüşke paydılık. Bu intayin muhim. Amerika Cungu Aviyatsiya Mirasları Fondu Cemiyeti'nin reisi Jeffrey Gerin mındak dedi. Hürmet kılış, adil buluş, beraber buluşunu muhim nokta kılgan Cungu Amerika icabi stratejiyelik mukim münasibetinin orne intayin muhim. Reis Xi Jinping bilen Zuntung Trump'nın yetekçiliki de Amerika bilen Cungu öz ara hürmet kılış, öz ara düşünüş asası da kol tutuşup olgı ilgirleydi. Muşundak bolgandıla biz dünyavi hırsqa tekimi yakış takabıl turalayımız. Reis Xi Jinping'nin 80 netçi yıl ilgiri iki devlet halkının mürünü mürü getirip can kılgan tarihini tılga olgallıkını anlap intayin huşal buldum ve pekirlendim. Tarih ve hazır Amerika bilen Cungo'nun kol tutuşup hemkarlışışının muhimliğini gevdilendirdi. Cungo Amerika tiktaktop diplomatiyasını baştın keçirgüçi kanni sivilliz, iki devlet münasibetinin tekimi yakşı terakki kılıp, dünya tınışlığı üçün tekbi koşuduğallıkı işinudu. Kanni sivilliz mındak dedi. Reis Xi Jinping'nin iki devletinin tiktaktop diplomatiyasının tarihini tılga olgallıkını anlat nait hoşal buldum. Tiktak top diplomatiyası iki devlet halkının dostanı beriş geliş dervazısını kaytıdın açtı. Musabıkı meydanı da biz rakip. Musabıkı sırtı da biz mi dost bulalayımız? Amerika Cungo münasibeti dünyayı təsir körsetmekte. Bütün dünya bizden iki devlet rehberlerinin yetekçiliki de ortak tırışıp, dünyavi hırslağa ortak takabül turuşumuzu kütmekte. Xalqaradaki erbaplar monolarını bildirdi. Reis Xi Jinping'nin bu ketimki Amerika'daki ziyareti bütün dünyaya nispeten muhim ahmiyet giyge. Cungo bilen Amerika bir nişanga qarab ilgirlep, iki çoğun devletinin toğır çıkışıp ötüş yolu üstüde paul izdinişi bütkül insaniyetinin terakkiyatını ilgir sürdü. Grisiyanın sabık diplomatiya ministri Kartur Galos mındak dedi. Reis Xi Jinping bu ketim ziyaret mezgili de Cungo bilen Amerika hürmet kılış, adil buluş, beraber buluş asasıdaki icabi stratejiyelik mukimlik münasibetini ortak berpa kılışkı koşuldu. Bu Cungo bilen Amerika'yı paydalık bulupla kalmay, bütün dünyayı mı paydalık? Bunundan başka Cungo bilen Amerika süni akıl çoğun devleti. İki devlet rehberleri uçuruşta sözleşiş ve hemkarlıkını küçeytişini muzakır kıldı. Bunun bütün dünyanın süni akıl terakiyatı da ehmiyeti zor. Çili'nin Cungo'da turuşluk sabık baş elçisi H. Georgi Mındak dedi. Cungo bilen Amerika hürmet kılış, adil buluş, beraber buluş asasıdaki icabi stratejiyelik mukimlik münasibetini ortak berpa kılıp, İki devlet münasibetinin terakkiyatına asası ritim bekitip bədi. Dünya şünçü çoğun. Cungo bilen Amerika'dan ibaret iki çoğun devletinin ortak terakki kılışını tamamen sığdıralaydı. Cungo bilen Amerika'nın tınış bildi turuşu, kol tutuşup hemkarlışı bütün dünyanı nepki eriştirdi. Kanada Thompson Deryası Daşösi Pelsepe Tarih ve Siyasi Fakültetinin müdürü
Robert Hallun мындак дейт.

Meningcha Raisi Jinping bilan Zongtong Trampning Jungo Amerika munosabatining o'rnini bekitishning mazmunini yanada beytishga qo'shilishi bu qitimqi ziyoratning muhim natijasi. Ikki davlat rahbarlari dunyoviy idora qilish, sun'iy aql qatorliq nurg'un ochqichli qaralmalarda tirishib ishonch turg'izish, hamkorlikni qanot yoydirish signalini tarqatdi. Jungo bilan Amerika o'rtasida ham raqobat bor, ham hamkorlasha oladi. İki tarafının doğru çıkışıp ötüş yolunu tepip çıkıp, ıhtılaplarını muvaffak bir taraf kılıp, öz ara işin içine aşırıp, tınıçlık berpa kılışı del bütün dünyanın arzusu. Hürmetlik radyo anlıkçılar, yukarıda haberle anlattık. Haberlerimizden diktörleri Zümrüt Yasin bilen Abdursul Abdurrahim. Nöbetçi muhariri Abdullah Molla. Nazaretçisi Kurban Nisa Cabbar.

0: ortak gövdünü müstehkemle yana musafiye atılmaydı.
1: Hürmetlik radyo alıcılar, emdi ortak gövdünü müstehkemle cesaret bilen yana musafiye atılmaydı sahibimizle başlayımız. Şincan yaşanganla balıla cihetki halık turmuşu cevabını yakşı yazdı. Yakında Şincan Uygur Abdunum rayonunun Lopnur Nayyası'daki bir kütünüş aparatı da Can Yungşa Mumay'ın kütünüş mulazımeti istimal beleti yeni bir kitim tekşürülüp hesabdan götürüp itildi. Mumay kesel sebebinin yıl boyu çaklık orunduktu oldurattı. Perzentleri ürümçide işleytti. Onun halıdın haber alınmaydı. O mundaq dedi. Bu yerde tursam her ayda 2500 yuan xarajat ketidu. Ailemizning yuki az emas. Hozir her ayda 800 yuanlik kutunish mulozimati iste'mol bileti ala olayman. Bir yilda 10 ming yuanga yaqin pul tejab qila olayman. Jang Yongshaning erish tuyg'usi Xinjiangdagi yashanganlar, balalar ijtimoiy ishlarining tez ilgiri sürülgenlikining ixcham ko'rinishi. Bu yıldan bu yan Şincan 15. 5 yılının başlanış yılıdaki nişan vazifelerini çin gözləp, yaşan qalla balılağı mülazimət qiliş və ulanı kapaletlendirişini, xəliqnin bəxt saadetini aşırış, işki ehtiyac yoşurun küçünü qozğıtışının mühim tutkısı qilip, acitidin çıqalmaydıqan yaşan qallağa istimal toluqlumisi beriştin, sayahat qilip duruş, sağlam kütünüş bu içe, ölkilə ara həmkarlıq iştibaqı kuruşkice, Balı bekiş toluqlumisi beriş bilen umumüzlük kaplaştın, umumüzlük menpeattarlık, havalilik bekiş oranını devamlı kenayet şikici bolgan ceryanda, hem yaşanganlarının hatırcam yaşışıga kapaletlik kıldı, hem balılarının arzu ümitlerine küş koştu. 8. ayının 28. günü, Gulcu şehirge caylaşkan Yinhigu Sağlam Kütünüş Şehircisinin kütünüş binası da bir meydan uzutuş mürasimi ötküzüldü. Enhuy'dan kelgen bir cüp yaşangan Erhotun bu yerdeki 2 aylık sayahat kılıp duruş, sağlam kütünüş turmuşunu ahırlaştırış aldıdı turatdı. Ayrıldığan çağda hizmetçiler cuvabı tügdi. Yani ulanın Sayram Kölü'de sayahat kılgan çağdaki suretini soğuk kıldı. Erhotun işkeylen bu yerinin mulazimetinden intayin razı boldu. Ula yaşanganla Şincan'ın iyiliği kilip sayahat kılıp dursa bu yer yakıştalla şikayen dedi. Yenhigu Sağlam Kütünüş Şehircisinin baş direktörü Uğurun Köyü tonuşturup mındak dedi. Sağlam Kütünüş binası bu yıl 7. ayının 19. günü ticaret başlagandan bu yan cemi 26 adam kitim yaşangan kişi kırıp durdu. Bunun işi de çetellikler mi ba? Devlet işideki başka ülkelerden gelgen yaşanganlar mı ba? Sağlam Kütünüş binasının terakkiyatı Kümüş Çarşıkla Bazırının hayatı küçüğünü eksettirdi. 2025 yılının ahırgıca devletimizde 60 yaş ve 60 yaştan aşkan yaşangan kişi 323 milyon giyitip zor stimal ihtiyacının barlık gelişigi türtki boldu. Yani Kümüş Çarşıkla mehsus poizi alkışkı erişti. Yaşanganların hürmetleş aşkanılları yakşı namgı erişti. Sayahat kılıp duruş, sağlam kütünüş kün seri kızıp getti. Ala kadar sallık malumatın ayan buluşça, 2035 yılı bağında devletimizin Kümüş Çarşıkla iktisadi kölümünün 30 trilyon yuandın eşip geçişinin ümit bağıyken. Kömüş çaşıkla iqtisadını terakki kıldırış, hem xalıqnın bəxt saadetini aşırıştiki puhtı terek, hem istimalının tipini özgertip, derecesini östürüştiki mühim yönülüş. Bu yıllık hükümet hizmetinin dokulatta, yaşanqalla cihettiki adem küçü baylıqını pahal eçip, kömüş çaşıkla iqtisadının yukur süpetlik terakkiyatını ilgiri sürüş tedbirlerini tüzüp, yaşanqalla boyumları ve məsulatları, Kütünüş pul muamelesi, sayahat kılıp duruş, sağlam kütünüş katarlık cihetlerdeki kolla siyasetlerini mükemmelleştiriş otturuva koyuldu. Növətdə Şincanın kütünüş kəsbi dəstləbki basqış tuturu vatudu. Siyasətnin türtküsü də tez tərəqi qılı vatudu. 7-ci ayının 22-ci günü Şincan Uyğur Abdunum rayonu və Şincan İşləb Çıxırış Quruluş Bəntəni Xaynan, Yünnən Qatarlıq 18 ölkə Abdunum rayon mərkəzgi bivastı qaraşlıq şəhər bilən Tordu kilişim imzalıdı. Bunun bilən sayahat qılıb duruş, sağlam kütünüş, ölkələ ara həmkarlıq iştifaqı rəsmi qurulub, hər qaysı ölkə, Abdunum rayon, mərkəzgi bivastı qaraşlıq şəhərlərinin sayahat qılıb duruş, sağlam kütünüş baylıqını öz ara almaşdırış, xeridar mənbəsini öz ara yetküzüş, ölçəmini öz ara itiraf qılış ilgirə sürüldü. Şincan bir türküm ölçəmləşkən sayahat qılıb duruş, sağlam kütünüş bu içə ülge körüstüş bazılarını yetiştirib, sağlam kütünüş qoşulğan milli örüp adət, sağlam kütünüş qoşulğan tədqiqat və ögünüş qatarlıq özgit sayahat məsulatlarını bərpa qılıb, qısqı müddət sayahat qılıb duruş, dəm iliş və uzun müddət kütünüş alıdın xəbər iliş mülazimət zəncərini ravallaşdırdı. Bu il birinci aydın başlayıp Şincan otur hal ve onundan eğir derecede hacetinden çıkalmaydıgan yaşangallığa kütünüş mülazimeti istimal toluklaması beriş türünü umumüzlük yolu koydu. Umumən Şincan'da ultraklaşkan, 60 yaş kutuşkan, hem bahalaş arkalık otur hal ve onundan eğir derecede hacetinden çıkalmaydı deyip bekitilgen yaşangallığının her biri turuşluk noposuğa karmastın, Her ayda en köp bolganda 800 yuan kütünüş mülazimeti istimal beleti alalaydı. Bu aparatladı kütünüş, kündüzü havalilik bekiş, ailedi kütünüş, demiliş mülazimetinin ibaret tötçon ehvalını kapladı. 7 ayının akırgıca Şincan bu içe cemi 150 kişinin 100 parça kütünüş mülazimeti istimal beleti tarkıtılıp, 188 milyon yuanlık kütünüş mülazimeti istimalığı türtki bolundu. Otur hal ve onun eğir derecede hacetinden çıkalmaydıgan 28 mingden artık yaşangan kişi bunun nepki erişti. Siyaset cihetin kollaş bunun bilerle çekilip kalmadı. Şincan Uyghur Abdunum rayonu kütünüş mülazimeti terakkiyatını yanıma kollaş doğrusudaki 10 türlük tedbirini çıkarıp, kütünüş mülazimetini sestimilik uğurlaştırışını bir tutaş pilallaş. Ailede kütünüş asasi təminatını puhtulaş. Kent mahallelerinin kütünüş tayanç ünümünü küçəyitiş qatarlıq 10 ölçəm bu içə, ailini asas, mahallini tayanç, aparatını kəsbi terək qılğan, davalaş bilən kütünüş birləşdirilgən, kütünüş mülazimeti bilən təminləş əndizisini tezdən bərpa qıldı. Pul muamili tiriki tən qədəmdə ilgiri sürüldü. Bu il 7 ayının ahırda Şincan'da kütünüş qarz pulu oxşaş məzgildikidin 24.7% aşdı. Sürəti bütün Abdunum rayonunun türlük qarz pul otturdu səviyyəsidin 18.9% yuqarı boldu. İnavətlik qarz mədətigi erişkən kütünüş mülazimeti ticareti subyektlərinin sani oxşaş məzgildikidin 64% eşib, Kollaş salmağı bilen kaplaş dairesi tən qədəmde açdı. İqtisaslıqla bilen təminləş salmağı aşırıldı. Şincan 2026-cı ilidin 2028-cı ilgəcə uzun müddət alıdın xəbər alğıçılanı

Yuvatkan Gülxan bütün bedeninin hargılıkını yoktudu. Bir tamçı su kalpikimizini nemdiyeleydi. Örkeşlep ikuvatkan Çangcan deryasının suyu bir payan itizlanı suğuralaydı. Bir adem bir bölek müzikinini yalvuz çalalaydı. Simfoniya ömükü orulgan muzika kişide acayip sezim peyda kılıdı. Öz cayının su, tüpürkü şu cayının kişilerine bakıdı. Her millet halkının birlikte iştipaklaşıp algı besişi, ortak gülünüp terakki kılışı, Cunha milletinin hayatı, küçü ve ümidi.

Ügünüşünü bilgen Adem en bəxtlik. Ügünüş yolda ictihad bilen izdinovatkan, izdiniş davamında alga ilgirilavatkan radyo anıgıcılar. Muşu vaxtınla xeyirlik bolsun. Bugünkü ügünüş programımızda anlaşanlarını karşalımız, mən Arapa Tösencar. Biz bugünkü ügünüş programımızda başucu Xi Jinping'nin 2021'nin 1. ayının 25. günü Dünya İqtisad Mondri Davos Karalmisi sözleşiş yığında kılgan İnsaniyetinin ilgirleş yolunu köp terapçilik meşili arkalık yortaylı namlık alaydı tebrik sözünün bir kısmını anladınız.

Yanıp şimal perkini tügütüşke doğru kilovatıdı. İmkaniyetlik sicil terakiyat işleri keskin hırsızı duş kilovatıdı. Yukum şaraitı da her kaysi devletlerinin ıhtısatını əsli keltürüşü de bölünüş görülüp, Cenub bilen şimalının terakiyat perki kengiyip gitiş. Hatta mukimleşip geliş kavipi görüldü. Kang terakki kılavatkan devletle teximi köp terakiyat baylıqı ve boşluğu erişini umumüzlük ümit kılıp, dünyavi ıhtısatını idare kılışta teximi köp vekillik karakterige ve pikir bayan kılış hukuku iyi buluşunu talep kılavatıdı. Şunu görüş gerek ki, terakki kılavatkan devletle terakki kılsa, bütkül dünyanın gülünüşü ve mukumluğu teximi puhta asasqı iyi buludu. Terakki tapkan devletlerimi bunundan menfaatlanıdı. Xalqara cemiyet kelgüsünü nəzərdə tutup, vədisini əməliləşdirib, terakki kılavatkan devletlerinin terakkiyatıga zörürü mədətlərini berib, terakki kılavatkan devletlerinin terakkiyatki həqqani hukuk menfaatini kapalatlandırıb, hukuk baravarlıki, fırsat baravarlıki, kaydı baravarlıkını ilgiri sürüp, her qaysi devlet xalqını terakkiyat fırsatı ve neticilerden ortak bahrelendirişi gerek. 4. Dünyavi hırsızı kol tutuşup takabül durup, insaniyetinin güzel kelgüsünü birlikte yaratış. İktisat dünyavi ilişivatkan devirde, yeni tasıman öpki yalugi yokumedek tasadibi amivi seyye vakasını ergizmu ahırkı bir ketimlik vaka degilip olmaydı. Dünyavi amivi seyyeni idar kılışını ciddi küçe etişki doğru geliyordu. Yer şari insanla yaşaydıgan birdim bir makan. Kilimat özgürüşüge takabül duruş salmıkını aşırıp, imkaniyetlik sicil terakiyatkı türütkü buluş, insaniyetin istihbali ve kelgüsüge münasivetlik. İnsaniyet düşgelgen barlık dünyavi meselelerini her kandak bir devletinin yeki yigane hareket kılıp, el kılalışı mümkün emez. Çokum dünya boyca hareket kiliş, dünya boyca takabül duruş, dünya boyca hemkarlış gerek. Hanımla, efendile, dostla. Dünyadaki meselele çigiş, mürekkep. Meselenin hal kılışının çıkış yolu köp terapçilikini koğdap ve emliyet körüstüp, insaniye tağdiri ortak gevdisi berpa kılışkı türütkü buluştur. Biz uçuk sığdırışcan buluştu çın turuşumuz. Bekinmiçilik, yehlimiçilik kılmaslıkımız gerek. Köp terapçilikinin muyum mezmoni, halkıradaki işlani köpçilik bağ mesleğat kılış. Dünyanın istihbali ve tağdırını her kaysi devletle ortak ilgileş. Halkırada küçük kuruk bolu viliş, yeni soğuk uruş kılış. Yekleş, tektisiliş, korkutuş, hadisiyle münasebetini üzüş, teminatını üzüş, cazalaş, sünni halda ayrı bitiş, hatta ada cuda buluş, dünyanın pekat bölünüş, hatta karışlış kısöreydi. Bölünüp getken dünya, insaniyet düşkelgen ortak hırsızı takabül turalmaydı. Karışlışış, insaniyetini tuyuk yolu başlaydı. Bu meselede insanla içinişlik bedel töylügen. Biz aldın kıladın savak ilip, ondak konu yolda emde katli mağmaslıkımız gerek. Biz insaniye takdiri ortak gevdisi ideyesi de çın turuşumuz. Tinişlik, terakiyat, adıllık, hakkanilik, demokratiye, erkillikten ibaret tütkül insaniyetke ortak kımmetini çın saklap, ideologiyedeki bir terapnimi karıştın kutulup, hemkarlık mekanizmi, ideyesi, siyasetinin uçukluğu ve sığdırışçalıkını en zor derecede küçeytip, dünyanın tanışlığı ve mukumluğunu ortak kovuluşumuz gerek. Uçuk dünya iktisadı berpa kılıp, köp taraflık soğudu tüzülmesini katli kovdap, kemsitiş, yekleş karakterdeki ölçem, kaide, sistemi bekitmeslikimiz. Soğuda, selinma, teknikini ayrı bitidigan İgizi tamlık korgan kuru almaslıkımız gerek. 20 devlet goroyinin dünyavi iktisatını idare kılıştiki asaslık supuluk ornunu müstekkemlep, makro igilik siyasetlerini maslaştırışını küçeytip, dünyavi kesip zenciri, teminat zencirinin mokumluki, ravalıkını kovdap, dünyavi pul muamile sistemisinin
مقيم

sağlam yürüyüşünü qoğdap, kurulmalıq ıslahatını alğı sälcetip, dünyanın umumi ihtiyacını aşırıp, dünya iqtisadının teximi yuqarı süpətlik, teximi əvirişim tərəqqi qilishiga turtku bolishimiz kerek. Biz xalqara qaydını asas qilishda çın turishimiz, özümüzni çoğ tutmaslıqımız kerek. Qadimda jungoluqlar qanunning chiqirilganligi idora qilishning boshlanganligidan derak berdi degan. Xalqaro jamiyat har qaysi davlatlar o'rtaq hosil qilgan qoida va o'rtaq tunish bo'yicha idora qilinishi kerakki, bir yoki bir qancha davlat buyruqvozlik qilsa bo'lmaydi. Birlashgan davlatlar tashkiloti nizomnomasi davlatlararo munosabatdagi hamma e'tirof qilgan asosiy mezon. Xalqaro jamiyat o'rtaq tuzgan umumüzlük itiraf kılgan bu xalqara qaydılar bolmasa, dünya ahırda küçüklü acizlarını yem kıladığan jangal qaydısıgı yüzülünüp, insanlığa apet karakterlik akıvet ilip geludu. Biz xalqara kanunçılıqını qatlıq yolu koyup, Birleşken Devletle Teşkilatı yadro kılıngan xalqara sistema, xalqara kanun asas kılıngan xalqara tertipini kılç tevrenmeyi qoğduşumuz gerek. Көп тараптык аппаратлар көп тарапчылыкны әмилият көрсөтүдөган супа. Шундайлар көп тарапчылыкны коодайдыган асасий рамка. Унун нопозлуктугу ва өнүмлүктүгү коодулуш керек. Ар кайсы дөлөтлөрүн мунасибетин түзүм ва кайда аркылуу маслаштыруш, калыплаштырышты чың туруп, күчүгө тайынып, ажызларны боза кылышка каршы турушубуз керек. Кимдин беликтом муштумы чоң болсо, Şunun digini hesap olsa bolmaydı. Köp tərəpçilik namı da yak tərəpçilik kılışkın bolmaydı. Prinsip çın turup, qaydı biktilge naman, köpçilik önümlük əməl kılış gerek. Tallaş karakterlik köp tərəpçilik bizden tallışımız bop kalmaslıq gerek. Biz kenişiş, əmkarlışta çın turuşimiz, tokunuşmaslıqımız, karşılaşmaslıqımız gerek. Her kaysi devletlerinin tarihi, medeniyeti ve ictimai tüzümündeki perik, karşılışış, tırkışının sebebi bulmazdın, belki hemkarlışının hareketlendirgüş küçü. Perikini hürmetlep ve sığdırıp, başka devletlerinin işki işlerine arlaşmay, ıhtılapını, kenişiş, sözlüş arkalık halkılışımız gerek. Tarih ve riyallık bizgi şunu kayıt uhturdu ki, bugünkü dünyada qarışlışıdığan, tırkışıdığan tuyuq yoldu manganda meyli soğuk uruş, sık uruş bolsun. Ya ki soğudu uruş, pen texnika uruşu bolsun. Ahırda hemisi her qaysi devletlerinin menpeti ziyan yetküzüdü. Xalıqının bəx saadetini kurban kılıdı. Biz soğuk uruş tepekkuri, nöl neticilik eliş konu ideyasını çörüp taşlap, öz ara hürmet kılış, öz ara düşünüştü çın turup, Strategiyelik fikir almaştırış arkalık, siyasi cihetki öz ara işin içine ilgiri sürüşümüz gerek. Öz ara menfaat yetküzüp, ortak payda alıdığan hemkarlık karışığı katık emel kılıp, koşnısıga or kolaş, şahsiyetçilik, nefsaniyetçilik kılıçtek tarı siyasetini red kılıp, terakiyat evzelikini monopol kılıp alıdığan bir tereplimi usullarını çörüp taşlap, Her qaysi devletlerinin baraver terakki kılış hukukı kapalatlı kılıp, ortak terakki kılış ve gülün işini ilgiri sürüşümüz gerek. Adil, haqqani buluş asası da rıqabetli işin teşebbüs kılıp, öz ara hocum kılıdığan, ya ölüm, ya körüm deydiğan iliş musabıqsını emez, belki öz ara bəslişidiğan, ortak yüksülüdiğan yenik atletika musabıqsını ilip verişimiz gerek. Biz devir bilen tan ilgirleşte çın turuşumuz. Bir ızdı toxtap kalmazlıkımız gerek. Dünya yüz yılda mı görülüp bakmağın zor özgür işini başını keçirmekte. Bu hem zor terakiyat deviri, hem zor özgür iş deviri. 21. əsirdeki köp terapçilikte toğırlarını saxlap yenisini yaratıp, kelgüsüge yüzünüp, hem köp terapçiliknin yadrolu kıymeti ve asasi prinsipide çın turup, Hem mevkani dünya endisidiki özgürüşkü koyup, dünyavi hırsk takabıl turuş ihtiyacını közdü tutup, kent türde kenişiş,
ortak tonuş hasıl kılış asası da dünyavi idare kılış sistemisini ıslah kılışımız ve mükemmelleştirişimiz gerek. Biz Dünya Seyyye Teşkilatı'nın rolünü cari kıldırıp, insaniyet seyyye sağlamlık ortak gevdisi berpa kılışımız gerek. Dünya Soğudu Teşkilatı ve Halkara Pul Muamile, pul sistemisi ıslahatını algı sılcetip, dünya iktisadının işini ilgiri sürüp, terakki kılvatkan devletlerinin terakkiyat hukuk menfaati ve boşluğu kapalı kılışımız gerek. O adamlı merkez kılış, Pakistan'ın asas kılıçtek siyaset yolun işi de çıntırıp, dünyavi rakamlık idare kılış kaidesini muhakeme kılıp tüzüşümüz gerek. Kelimat özgürlüğü takabül turuş maksadı tüzülgen Paris kilişimini emelileştirip, yeşil terakkiyatını ilgiri sürüşümüz gerek. Terakkiyatını aldıngı orungu koyuştu çıntırıp, Birleşken Devletler Teşkilatı'nın 2030 yıl imkaniyetlik sicil terakkiyat kararlısını emelileştirip, her kaysi devletlerinin bulup mu terakki kılvatkan devletlerinin dünya terakkiyatı ilip gelgen paydadın tan bekraman buluşuğa hakiki kapaletli kılışımız gerek. Hanımla, efendile, dostla, Jongo halkı uzak müddet cepağı çıdap küreş kılış arkalık, umumüzlük hallık cemiyet kurup çıkışta galbi kazınış aldı da durdu. Namratlıktın kutulduruş ötkülüge ucum kılışta tarihi neticilerini kolu keltürüp, sosyalistik zaman yuvalaşkan devletini umumüzlük kuruşunun yeni seferini başladı. Biz mevkani yeni terakkiyat baskıcı koyup, yeni terakkiyat ideyesini ızçılaştırıp, işki çoğun aylinişini asas kılgan, İşki taşki koş ayınış birbirini ilgiri sürdüğen yeni terakkiyat endisini pahalı berpa kılıp, her kaysi devletle bilen birlikte uzakça tiniş, umumüzlük bir hater bolgan, ortak gülünü dağın, oçuk, sığdırışcan, pakiz, güzel dünyanı birlikte kurup çıkımız. Jongo, halkıra yukumgı takabül turuş hemkarlıkıga davamlık aytıp katnışıdı. Yukumgı takabül turuş, halkıra cemiyet duş gelgen en tahırsız vazife. Bu hem halkını hemmidin ela biliş, hayatlıkını hemmidin ela bilişte çın turuşunun asasi talepi. Hem ixtisadni mukim esli kel turuşunun asasi aldıngı şartı. Biz iştifaklık ve hemkarlıkını çonkurlaştırıp, uçurdun ortak behriliniş ve birleşip aldını iliş tizgilleşini küçeytip, dünyavi yukumgu tosp zerbi bir işçini de kattı galbi kılışımız gerek. Bolup mu vaksinini tatki kılıp yasaş, işlep çıkırış, taksimleş hemkarlıkını küçeytip, vaksinini hakiki türde her kaysi devlet halkı işilteleydiğen, işiltişki kurbi yetidiğen amivi mahsulatka aylandırışımız gerek. Jongo bugünkü kadar 150 neçi devlet ve 13 halkıra teşkilatka yukumgı takabül turuş yardım berip, ihtiyaclık devletlerge 36 tibbi mutahhasle grupsi evetti. Halkıra vaksina hemkarlıkıga aytıp medet verdi ve katnaştı. Jongo er kaysi devletler bilen yukumnun aldığını iliş tizgilleştiki paydalık tecrübelerini devamlık ortaklaşıp, yukumgı takabül turuş iktidarı aciz devlet ve rayullaga çamının yetişçe yardım berip, terakki kılvatkan devletlerinin vaksinine erişiş ve kurbi yetiş imkaniyetini aşırıp, dünyanın yukum üstünün baldırak tel tüküsü galbi kılışıga küş koşudu. Jongo özara menfaat yetküzüp ortak payda alıdığan ecevitiş stratejisini devamlık yolu koydu. İktisatının dünyavilişi, icdimai işlep çıkırış küşleri terakkiyatının objektif talepi ve pen teknika terakkiyatının mukarrar neticesi. Yokumdan paydalanıp, dünyavi ilişki karşı çıkış, bekinmeçilik kılıp, alakını üzüş, her kandak bir tarafının menfaatine uygun gelmeydi. Jongo, iktisatının dünyavi ilişkini baştan ahır kollap, sırtka ecevitişten ibaret, asasi devlet siyasetinin katli yolu koydu. Jongo, soda ve selinmini erkinleştiriş ve kolaylaştırışını devamlı ilgiri sürüp, dünyavi kesip zenciri, teminat zencirinin ravallıkı, mukumlukunu koğdap,
bir belbağ bir yolni yuqur sifatda ortaq barpo qilishni olg'a siljitdi. Jongo qoida, tuzum, boshqurish, o'lcham qatorliq jihatdagi tuzumlik ichivitishki kuchab turtki bo'lib, bozorlashgan, qonunchillashgan, xalqaralashgan tijorat savdo muhitini davomli barpo qilib, favqulodda cho'ng bozor avzaligi va ishki ehtiyoj yushirin kuchini joriy qildirib, har qaysi davlatlarning hamkorligini texmo ko'p fursatga ega qilib, dunyo iqtisodining asli kelishi va eshig'iga texmo ko'p harakatlantirgich kuch qo'shdi. Jongo imkoniyatlik sijil taraqqiyotni davomli ilgari surdi. Jongo Birlashgan Davlatlar Tashkilotining 2030 yil imkoniyatlik sijil taraqqiyot qaralmasini umumiyuzlik amaliyalashtirdi. Jongo ekologiya madaniyatligi qurilishini kuchaytirib, kasb qurilmasi, energiya qurilmasini tanishib a'lolashtirishni tezlatib, yashil tuvan karbonlik ishlab chiqarish turmush usulini tashabbus qildi. Men Jongo tirishib 2030 yildan burun karbon 4 oksidi chiqarishni cho'q qimmatga yetkazdi. 2060 yildan burun karbonni neytrallashtirdi deb jakarildi. Bu nishonni amalga oshirish uchun Jongoning intayin japonlik tirishishiga to'g'ri keladi. Bizning qarishimizcha butkul insoniyatga foydali ish bo'lsa-la, Jongo bosh tortmay qilishi, qilgandimi yaxshi qilishi kerak. Jongo bekitilgan nishonni amalga oshirishga haqiqiy kapolatli qilish uchun harakat loyihasini tuzyotdi hamda konkret tadbirlarni qo'llanishga boshladi. Jongo'ning bunda qilishi amaliy harakati orqali ko'p tarafchilikni amaliyat ko'rsatib, o'rtaq yurt makonimizni qo'llash, insoniyatning imkoniyatlik sijil taraqqiyotini amalga oshirish uchun to'xtib qo'shqonlik bo'ladi. Jongo pan texnikada yangilik yaratishni davomli olg'a siljitdi. Pan texnikada yangilik yaratish insoniyat jamiyatining taraqqiyotidagi muhim motor. Nurg'un dunyoviy xirislarga taqabul turishdagi kuchli qurol. Shundaqla Jongo'ning yangi taraqqiyot andisini barpo qilib, yuqori sifatli taraqqiyotni ishga oshirishidagi muqarrar yo'l. Jongo pan texnika selinmasini oshirib, yangilik yaratish sistemasi qurilishini chang tutib, pan texnika natijalarini real ishlab chiqarish kuchlariga aylantirishni tezlatib, bilimlilik huquqini qo'llashni kuchaytirib, yangilik yaratish turtkiligidagi ishki mazmunlik eshishini amalga oshirishga turtki bo'ladi. Pan texnika natijalari butkul insoniyatga baxt yaratishi, boshqa davlatlarning taraqqiyotini cheklaydigan, to'sadigan vosita bo'lib qolmasligi kerak. Jongo texmi ochiq tafakkur va tadbir orqali xalqaro pan texnika aloqasi hamkorligini olg'a siljitib, har qaysi davlatlar bilan qo'l tutishib, ochiq, adil, haqqoniy, kamsitishsiz pan texnika taraqqiyot muhitini barpo qilib, o'zaro manfaat yetkazish, o'rtaq bahramon bo'lishni ilgari surdi. Jongo yangicha xalqaro munosabat o'rnatishga davomli turtki bo'ldi. Biri yengilib, biri yengish. Yangichi hammini yutib olish jongoliklarning jahondorchilik falsafasi emas. Jongo mustaqil o'ziga o'zi ega bo'lish asosidagi tinchlik diplomatiya siyosatini qat'iy yo'l qo'yib, so'zlashish orqali ixtilofni tugutib, suhbatlashish orqali talash tortishni hal qilib, o'zaro hurmat qilish, barobar bo'lish, o'zaro manfaat yetkazish asosida har qaysi davlatlar bilan do'stona hamkorlik munosabatini faol rivojlantirdi. Jongo taraqqiy qilayotgan davlatlarning tavranmas bir a'zosi bo'lish sifati bilan janub-janub hamkorligini uzluksiz cho'nqirlashtirib, taraqqiy qilayotgan davlatlarning nomratlikni tugutishi, qarz besimini yengiltishi, iqtisodni oshirishiga to'g'ri qo'shdi. Jongo dunyoviy iqtisodni idora qilishga texmo aktiv qatnashib, iqtisodning dunyoviylashishining texmo ochiq, sig'dirishchan, umumiy manfaatdor, tangpo'ng bo'lgan, o'rtaq foyda oladigan yo'nalishga qarab rivojlanishiga turtki bo'ladi. Xonimlar, afandilar, do'stlar. Insoniyatning birli yer shori bor. Insoniyatning birli o'rtaq kelgusi bor.
Meyli növetki krizis takabul turuştu bolsun, ya ki güzel kelgüsünü ortak yarıştı bolsun.

Bugünkü programımız müşerde ayarlaştı. Programımızın mesul mahareri Adil Abdet, Nozgül Emir. Nazaretçisi Nicat Abdülkadir. Ben Arapat Özencan. Tanıklıla, stansımızın başka programları da bolsun.

0: Neyinigi? Gündanla atımız.
1: Her vakit, her cayda uxlayman dəbli uxlayalıqallıq, ihtimal uyqısızlığı qırıplar bolğan nurğun bimarının həvisini qozquşu mümkün. Ama mügdək bisipli yurduğan adamlarının dərdigə kim itidu? Mügdək bisipli yurduğan alak kişilerinin dixtini qozqumağışqa köpünce hallarda 10-20 yıl kəyini güsürlüb davalınışı mümkün. 22. sentabr dünya tutqaqlıq uyqu günü. Bugün dövlətimizdə 700 min bimar var bu xil mügdək kesili bilən tonuşub çıxımız. Kesəlik alamətinin iğir yeniklik oxşumaydı. Yaş ösmürlərdə köp uçuraydı. Әмділі тұлғысыз отыр мәктепке шыққан бір оқуғычы дәріс башланса лоқылады. Күлсілі иқіліп түшді. Үгініш нәтижесі төәліп кетті. Бұ орылық мұ, яке кеселдік мұ? Қауыл бір яш автомобіл айдавидіп, тұрып-тұрып мүгдәп келіп, қатнаш бәқасы күшіргілі тас қалды. Бір отыр яшлық адам башқылар білен паранлышы бетіп, тұйықсыз ұйқыс келіп, гепні мұ чықыланмады. Әтті қорек тартып кетті. Bunda qonaysız əhvallar zadı qandaq işdi. Əməliyyətdə kişilərinin beşini qatırıvatqan bu kesəl bir xil az uçuraydıqan, az xarakterlik uyqunun tosqılığı uçuraş kesili bulub, tutqaqlıq uyqu kesili dəb atılıdı. Bu xil kesəlinin qozqılış nisbiti nəyi tutuvan bulub, hər 2000 adam içi də pəqət bir adamla bu kesəlgə qırıptar buludu. Bütün dünyada təxminən 3 milyon tutqaqlıq uyqu kesilgə qırıptar bulğıcı var. Cüngodiki tutqaqlıq uyqu kesilgə qırıptar bulğıcı təxminən 700 min bulub, bütün dünyada 4-dən 1-ni yılaydı. Hər bir tutqaqlıq uyqu kesilinin işbadisi oxşumaydı. Bəzilərinin kininkilik işbadisi nəyit yenik bulub, pəqət kündüzü yenik müqdəb qalıdı. Azıraq uxluvaslı yaxşılındı. Bu bimarlar köp allarda doktorğu körünməydi. Bəz bimarlarının bolsa kesəlik alaməti nəyit eğir bulub, turmuş, ügünüş, xizmətki hər qaysı tərəflərgə eğir təsir yetküzüdü. Tutqaqlıq uyqu kesilinin yüz berdiğin yuqur pəllisi 8 yaşdın 15 yaşqıcı bulub, təxminən 3-dün 2 qısım bimarda 7 yaş ətrapıdlı kesəlik qozğuludu. Kesəlik yüz berdiğin ikinci xil yuqur pəllə təxminən 40 yaşdın keyin buludu. Ən kiçik kesəl qozğulu şeşi 3 yaş, ən çoğun kesəl qozğulu şeşi 70 yaş. Tutqaqlıq uyqu kesilinin qozğuluş nisbiti tövən, kesəlik alamətlərinin arasında pərx çoğun bulğaşqa, amının bu kesəlgə bulğan tonuşu yetərsiz. Şuna balılıq, ösmürlük məzgilədə kesəl bolğan nurğun bimarlar vaxtıda diagnoz qoyub davalın almaydı. Çatalın tətqiqat xəbərigə əsaslanğanda tutqaqlıq uyqu kesili qozğalğandan tartıb iniq diagnoz qoyulğanğa qədər otur hesab bilən 8 yıldan 22 yılğıçı keçkidi ekan. Balılar yaş ösmürlərgə nisbətən aytqanda bu yaş bilim iliş və mecaz xarakter tərəqqiyatıdakı aşqışlıq məzgili bulub, əgər vaxtıda diagnoz qoyulmasa, yəki davalanmasa, bimarın hayatına gayet zor təsir göstərdi. Bu xil kesəlinin mundaq 5 çox əsas alamıdı var. Uyqu kesili addi emas. Tutqaqlıq uyqu kesilini 1880-ci ili fransiyalik doktor aldı bilen bayqağan. Bu kesel bilen bolğan tonuşunun çoğun kuruluşuğa əgişib, kişiler ən axırda tutqaqlıq uyqu kesilinin 5 çoğun yadroluq keselik alamətini yekülləb çıxan. Bu 5 birləşmə alamət dəb matalıdır. Kündüzi uyquğu ziyade beriliş. Bu tutqaqlıq uyqu kesildi ən köp yüz berdiğin keselik alamətı bulub, həmi bimarda 100% digidə körüldü. Bu, tuyuqsuz yüz berdiğin, çıdığılı bolmaydıgan uyqunun qozğuluşu bulub şipadılındı. Bəzdə, mağanda, tamaq yegəndə, yaki paranlaşqandı mı körülüşü mümkün. Taşqı muhitinin qıdıqlış tüvəlligəndə, məsələn, televizor körgəndə, kitab körgəndə, yaki jığın aşqanda teximi asan qozğuludu. Bu vaqtı bir uxluvasa, köp ballarda zihni küçü əsligi kəlgəndə kis qılıdı oyu, likin uzun davamlaşmaydı. Tuyuqsuz halsızlanıp yıkılıp getiş. Qatıq külgenden kiyin, ya ki küşlük hissiyatının gıdıqlıştın kiyin, bütün beden mağdursızlanıp bimar yıkılıp düşüdü, ya ki olturup kalıdı. Bu, putkol muskulunun kirliş küçünün kısmen, ya ki pütünle yokuluştın kelip çıkıdı. Gerçi devamlışış vaxtı naiti kıskı bulsumu, likin kuzgalganda yıkılıp getiş kaybı buludu. Balılardaki tosatın halsızlanıp yıkılıp kiliş alametleri köpallarda tipik olmaydı. Adette baş igiş, tılını çıkırış, çırayış patisi bir normal buluş görüldü. Bu xil halsızlanışdan vaxtı daim bir neçə sekunddan bir neçə minut qışı buludu. Xiyali duyğu payda buluş. Adətdə tunuş adamının simasını körüş, tunuş avazını anlaş, ya ki birisi sılgandək duyğunun payda buluşunu körüstüdü. Bu xil duyğu rast təklib edin geçkə daim çüşbilən riyalıqını pərq etəlməydiğən qılıb qoydu. Köpincə, əmdili uyquğı kirgən, ya ki uyqudun əmdi uyğanğan vaxtı yüz berudu. Şundaqla düşlük uyqu vaxtıdır mı yüz berudu. Uyqu paləşliki. Uyqu paləşliki bimarları uyqudun oyğanğanda bədəni besilib qilib, midirliy almaydıqan dək bolub qalıdı. Kesəlik qozqalğanda bimarının eni oyqaq buludu, həm də ətraptik şəyirlərini yiz qıla alaydı. Likin, hərkət qıla almaydı, ya ki gəp qıla almaydı. Başqalar iştirib qoysla, naidi tezli əsligi kelidi. Bu xil əhval nəç sekundda nəç minutqçı davamlı içidi. Kesəl qozqalğanda qorqunuş yiz qaludu. Normal adamlarda mı bu xil əhval körüldü. Likin, tutqaqlıq uyqu kesilgi girtar bolğan bimarlarda naidi köp körüldü. Kecilik uykusundan kalaymıqallışımı bimarının kesel görsetkendeki asaslık şikayetinin biri bulup, asaslık alametleri uxluğanda bir aram buluş, köp düşkörüş, asan uygunuş, uyğangan dinkin kayt uxluş kıyın buluş, onundan başka yine devrilik putkol hareketliniş ve köz alması tez hareketlendiğen uyku mezgildeki hareketi bir normal buluş katarlıqlar. Bunundan başka nurgun tutkaklık uyku kesilge gırıptar bolgan bimarlar diyene beden yığılıkı işip getiş, cinsi iktidarı boldur yetiliş, ruhi tosalgıgı uçuraş, biliş iktidarı ziyan uçuraş katarlık başka kilinkilik alametler körüldü. Suallağı cevap verip yıkan, 10 numarıdan işip kese doktorgu körünün. Eğer sizde yukarıki kesellik alametleri bolsa, sual kağızge cevap veriş arkalık sınav baksanız buldu. Uyku kumarlık mıhtari cedveli kilinkide daim işletildiğin tekşürüş cedveli bulup sınavı katnaşkıçılar okşaş bulmağın muhitki mügdeş arzusağı karta öz özünü bahalaydı. Umumi numarı 24 numar. 10 numardan yukarı bulsa uyku kumarlık buludu. Yakınki bir aylık ehvalınızga asasen her bir sualdaki sizge en maskildiğin bir ehvalını tallan. Numarı koyuş ölçüme mundaq. Mügde misiniz ya ki bek yenik mügdüsünüz 0 numar. Yani numarı beğenmişsiniz mi buludu? Bazı mügdep kalsınız 1 numar. Daim mügdep kalsınız 2 numar. Köpünce vakitte ya ki her kandak vakitte mügdep kalsınız 3 numar. Onun başka ne? Oturup kitap jurnal okuganda, televizor ya ki kompüterga karganda, amivi sorunda midirlemay oturganda, abdumabılda seperge çıkıp bir saatten aşkanda, şarait yar berip çüşten kiyin yetip aramağanda, oturup başkalar bilen paranlaşkanda, çüşlik tamaktan kiyin yetip aramağanda, yolda abdumabıl tostup kalganda, abdumabıl toxtagan bir neçe minut kişide degendek, yukarı muşi ehvallarda mügdüsünüz mü? Her bir ehvalga bir numar koyun. Koyulgan numar, 10 numardan yukarı boğallarının vaxtıda doktor xanının uyku bölümü ya ki nerva işki kesellikler bölümüdü ki uyku doktorga berip kesel görüstüşini, ölçemli köp yolluk uykunu ölçep tekşürüşini, köp qitim kiçik uykunun yoşurun mezgil tecrübesini kubul kılışını tavsiye kılımız. Doğru diagnoz koyuş ve parıqlandırıp diagnoz koyuş için bazı bimarlar tonca qitim kesel görsetken de yana yadro magnetlik rezonansı miyin tekşürüşü, elektroensefalograma bel umurtkısını punksiye kılıp miyin suyuqlu iştaha elementini tekşürüş ve tutkaklık uyku kesilgi münasetlik asan yokumlandıgan genli tekşürüşünü öz içine alıdıgan yürüyüşlük tekşürüşlerini kılışı gerek. Bu tekşürüşler tutkaklık uyku kesilgi diagnoz koyuşunun doğruluğunu yukarı götürüşge yerden berdi. Növette köp kıtımlık kiçik uykunun yoşurun mezgili tecrübesi ve miyin suyuqlıqı iştaha elementini tekşürüş, yanıla tutkaklık uyku kesilgi diagnoz koyuşta kımmetge ige mühim tekşürüş usulü deb itiraf kılındı. Uyku kumarlıqını yoktuşta, doğru yeştin başka turmuş adetini tanışış mı naitim uyum? Tutkaklık uyku kesildi deyhe kesellik sebebiga karta davalaş oturgu çıkmadı. Barlıq davalaş asaslıqı tutkaklık uyku kesilinin turmuşka en çok təsir görsetken birkaç taraflarga kartılgan bulup, doğru bilen davalaş ve doğrusuz davalaşın özü çıkalıdı. Doğru bilen davalaş asaslıqı işki çoğun turgu bölünüdü. Biri, kündüzdeki uyku kumarlıqını davalaydıgan doğrular, asaslıqı ruhunu urgutadıgan doğrular. Meselən, modafini, telorison, piperat katarlıqlar. Yana çeteldeki yemeklik doğru nazaret başkuruş idarısının tasdikinden ötken bazı yeni tipteki uygun işini ilgi rüstürdüğün doğrular. Yana biri, tüyüksüz yıkılıp çüşüş, uyku paylaştaki ve uxlaştın bronki hiyali tuyğunu davalaydıgan doğrular bulup, asaslıki, vinlafasin, chloromipamin,

Hürmetlik radyo anlıkçılar, bugünkü Kanun Liniyası programımız müşerde ayaklaştı. Programımızın muharriri ve kırıştırgıcısı Pezilet Arslan. Mesul muharriri Emincan İsmail. Nazaretçisi Nicat Abdıkadir. Ben Arapat Özencan. Hem de ikinci stansımızın başka programları da bolsun.

Sevimli radyo anlıkçılar, yakış durdunlar mı? Şu tapta huzurunlarda bolu vatkını Merkez Halk Radyo Stansı'nın Üzülmez Melodiya programısı. Yeni bir günde yeni köyler sizge hemrap olsun. Nakşi muzika, ruhnu ozıkı, çarçıgan kalitlerinin teşnalıkını kandırdığan menevi bulak. Ayacangı tolgan dıllağa pervaz ata kılıdığan fontan. Kuşallık demlerinizde küy ağlı. Çarçıgan peytlerinizde küyü kulak silin. Hayatın güzel demlerde nakşi muzika, ümit kütolgan cüşkün kaliplerge huzur beğişlaydı. Sizden menevi teşnalıkınızda kandırdığan yanırat nakşıla, serhıl küyle, üzülmez melodiya programımızda. Hen ondakta bu müziki güzarlıkı kadem besinde isil küylerinin porek açkan çiçekleri, dilini yayırtıdığan kuşpıraklarının huzurlanıp, hayatınızın coşkun peytlerde tekimi zor cesaret bilen tırış nişanınızı karak intilin. Üzülmez küyle her vakit sizge hemra bolsun. Ben sizlerin yakın dostumla Abdursul Abdurrahim. Şinimen ki bu demlerimiz ehmiyetlik yez tuygulağı tolgısı. Kenondak olsa tuncu köyümüzle başlap gettik. Merhamet.

Üzülmez Melodiya, radyo dolgularındaki talışımız.

Anlamayman, deydi bir ayol. Balam faqat gap anglamaydi, doim ochiqimni keltirdi, deydi bir ona. Boshliqim meni e'tiborlamaydi, shon kayfiyatim yaxshi emas, deydi bir er. Kelinim vafosiz chiqib qoldi, men nima degan betalay, deydi bir qaynona. Amaliyotda bularning hammasi o'z kayfiyatini boshqalar orqali kontrol qilganlar. Öz keyfiyatımızda başkuruş hukukunu başkalarına tatkızıp koyganlıkımızda bilgende özümüzde ziyan keşlik uçurgandaki iskırımız. Şunu bilen oğırınış, gazetiniş arkalık açıkımızı çıkamakçı bolumuz. Şunu bilen başkalarına eyiplep gitimiz. Emeliyette açıklınış başkalarının hatalıkı bedelige özünü hapı kılıştır. Pişip itilgen bir adam öz kuşallıkını öz tutkan buludu. O başkalarının özünü kuşal kılıp koyuşunu kütüp oldurmaydı. Eksiçe öz kuşallıkı bilen etrafıdakilerini kuşallıkı ündeydi. Şundak diyeleyimiz, meyli kayede kim bilen bulun, kuşallıkının açgıçını özünüz tutun. Kuşallıkını etrafka hoş yedi kılıp tartın. Kuşallık her vakit sizge mensup olsun.

Hörmətlik radio anlıqıcılar. Əndi Cüngoğa nəzər proqramımızını başlayınız. Mən sizlərin dostunla rəqəmli diktor rəqəmcan bulunan. Aldı bilən bugünkü proqramımızın qısqıcı məzmullarına qulaq salğaysınız. Yeni zakaz taloni bazar ülüşü vəziyyətigə qarşı eşi sırını açdı. Aile mülazimətçiliki de yeni siyaset yolu koyuldu. Mahiyetlik asili sort tüzümünü ornitişta. Esli sort hukuklarının icazetini iliş, hem de belgilik paydının behriman buluşunu küçüşüş talep kılınıdı. Yakında, Şincan Uygur Abdunum Rayonluk Mağarıp Nazareti, Abdunum Rayonunun sağlam mektep kuruluşunu umumüzlük ilgiri sürüş doğrusudaki tutturuşunu tarkıdı. Sağlam mektep kuruluşu hizmetini ildiri sürüşünü orullaştırdı. Yakında yeniden tesis kılınıvatkan kocalık mülazimet tallı bazarı kanda hizmet kılıdı. Bazı caylarda yesliler yaşanganda kürtünüş merkezi özgertildi. Tövende dikkatinle programımızın tepsili mezmullarda bolsun.

Yeni zakaz talonu bazar ölüşü vəziyetine karşı eşi sırını açtı. Elimiz kemisazlık, kəsbi ilan kılgan en yeni sallıq məlumatta. Muhbir yer şar boyunca yeşil energiyelik parxotlarının zakaz miqdarı devamlıq tövəlləvatqan əhvalda. Elimizin yeşil parxotlarının yenidin qubul kılgan zakaz talonunun yer şarı bazırda egeligen nesplinin o da 368%'nin yukarı bolğallıqını baykıdı. Bu tətir eşinin kəynige qandaq tip özgərtiş məxbi numarı yoşurunga. İşki derya su yolu da elektrileşken dolqun asta asta bu yerge qarap axdı. Bir ömür kemi heydigen nurgun pişkadem kapitan təşəbbüskarlıq bilen işiltip, adetlengen yekılgu may paraxotini topluq paraxotqa almaştırdı. Shandong ülkesinin Jining şehri, Beijing, Hangzhou, Chong kanalının otur bölükedeki yadroluk tügün. Muhbir, Jining'deki Taiping, Porti, Pristanı'da nurgun parxotlarının mal kaçılaş çürüş bilen aldıraş geldiğini gördü. Ulanın içi de güldürülgen şavkun avazı yok. Kara üst tütekni körgülü bulmaydıgan bir türküm paraxotla Pristan arısı da ötüşüp durdu. Ula dəl yeni energiyelik yük paraxotu. Port hizmetçisi Ye Çınşu'nun muhbirge eğitişçe. İlgiri yük toşuyduğun paraxotla asasen dizel paraxotu idi. Ama bultırdın başla. Topluk paraxotla bağın seri köpeygen. Kapitan Sun Holbin'nin heydigini o seti valgan ikinci yeni energiyelik kemi. Bazarının jallınış vəziyeti kəsb zəncirinin yukarı ekinideki kemi sazlıq al kısığı təsir körsətdi. Muhbir şu caydaki kemi sazlıq karxanılarını ziyaret kılıp, işləp çıxırış oranının lıq tızılğallıqını. Zor bir türküm yeni energiyelik kemilərinin ciddi yasılı vatqallıqını köydü. Baş stansının muhbiri Wu Tianbei mundaq deydi. Yasap bolgan bölüklerde paraxot orunda mükemmel yeni energiyelik paraxot kuraştırıldı. Kemsazlık zavutu da cemi 24 paraxot orunu ba. Her bir yeni energiyelik paraxotunun paraxotta hizmet kılış vaxtı bir ay. Yani her ayda 24 yeni energiyelik paraxot suğu düşürüldü. Muhbir bu yerde kemisazlık karxanasının mesulü Wu Zeqing bilen uçuşup kaldı. Bu mındaq deydi. Ola əslide köp miqdarlıq tavar sodisi bilen şuğullanatdı. Nurgun malla işki deryadaki paraxotlağı tayınıp toşulatdı. Şundaqla su transporti ceryanı da işki derya transportının yeşil tipini özgertişinin bazar yönülüşünü hakiki iz kıldı. 2022 yılı karxana bu pürsətini çın tutup, keskin halda çigra halkı, yeni energiyelik paraxotunu tətqiq kılıp yasaş kırışken. Hazır ulanın yeni energiyelik paraxot zakaz talonu 2027 yılı tizilip oldu. Shandong Xinlin kemisazlıq şirketinin baş direktori Wu Zeqing mundaq deydi. Bu yılı kadar biz 100 yeni energiyelik paraxotunu tapşırıp olduk. Onun üstüge bütün paraxotunu tətqiq

Mahiyetlik asli sort tüzümünü ornitişta. Asli sort hukuklarının icazetini iliş, hem de belgilik paydının behriman buluşunu küçüşüş talep kılınıdı. Yakında yezi ilgiliki, yezi ministerliki akbarat ilan kılış yığını açtı. Yezi ilgiliki, yezi ministerliki uruhçılık başkuruş mekkemesinin maun başlığı. Ministerlik ösümlük yeni sortunu kogdaş işhanısının maun müdürü Yan Hayşin mahiyetlik asili sort tüzümü doğrusu da muhbirlarının sualıgı cevap verdi. Yan Hayşin mındak dedi. Mahiyetlik asili sortunun uruk kanunu da uçuk iniklimesi var. O iktidai sortunun mahiyetlik asili ya ki şu iktidai sortunun mahiyetlik asili sortunun hasıl bolgan sortunu körüstüdü. O iktidai sort bilen roşen perklanıdı. Hem de hasili keltirip çıkargan hususiyet perkı bolgandın sır. İktidai sort gen tipi ya ki gen tipinin bir kişinin hasıl bolgan asasi hususiyet cihette iktidai sort bilen okşaş boludu. Kanunda naiti ihtiyatçan bayan kılıngan. Ama bak kılıp etkanda. Mahiyetlik asili sort esildeki sort ne zinnetlep, yakşılaş arkılık tallap yetiştirilgen yeni sort bulup. Esildeki sort bilen seliştirganda, pekat ayrım hususiyeti dila özgürüş boludu. Meselen, bir şal sorti e bulup, umumi ifadesi yakşı. Ama onun şal vabasıga takabül turuş iktidarı aciz. Başka sort yetiştirgiçiler şu e sort ne tüzeştirip ve yakşıla. Onun şal vabasıga takabül turuş iktidarını yukarı götürdü. Ama başka hususiyetleri esildeki sort bilen okşaş. Bu hıl ehvalda, bir sort e sortunun mahiyetlik asili sortu hesaplanıdı. Demek, mahiyetlik asili sort asaslıkı başkıla yetiştirgen sort asası da tüzeştirir. Yakşılap yetiştirilgen yeni sort hesaplanıdı. Köpçelik ki məlum ki, ziraat sortini yetiştiriş intayın cepalık iş. Bir yeni sortini yetiştiriş için adette 8 yıldın 10 yılgıcı vakit getirdi. Sort yetiştiriş vakti naiti uzun bulup, zor miktardaki tetkik kılıp, içiş selinmesiga ihtiyaçlık. Bununla sort yetiştirgiçilerinin köp yıllık yenilik yaratış emgek neticeleri mücessemlengen. Eğer başkala bir iktidai sortini azrak zinnetlep yakşılısa, bir vasıta tavarlaştırıp kene ise, iktidai sort yetiştirgiçinin yenilik yaratış köpsini gevdilendirmese, münasip paydadın bəhriman bolmasa, vaqt uzar qansiri kimmo iktidai yenilik yaratış bilen şoğullanıb.

Mahiyetlik asli sort tüzümünü ornitişta. Asli sort hukuklarının icazetini iliş, hem de belgelik paydının behriman buluşunu küçüşüş talep kılınıdı. Yakında yezi ilgiliki, yezi ministerliki akbarat ilan kılış yığını açtı. Yezi ilgiliki, yezi ministerliki uruhçılık başkuruş mekkemesinin maun başlığı. Ministerlik ösümlük yeni sortunu kogdaş işhanısının maun müdürü Yan Hayşin mahiyetlik asili sort tüzümü doğrusu da muhbirlarının sualıgı cevap verdi. Yan Hayşin mındak dedi. Mahiyetlik asili sortunun uruk kanunu da uçuk iniklimesi var. O iktidai sortunun mahiyetlik asili ya ki şu iktidai sortunun mahiyetlik asili sortunun hasıl bolgan sortunu körüstüdü. O iktidai sort bilen roşen perklanıdı. Hem de hasili keltirip çıkargan hususiyet perkı bolgandın sır. İktidai sort gen tipi ya ki gen tipinin bir kişinin hasıl bolgan asasi hususiyet cihette iktidai sort bilen okşaş boludu. Kanunda naiti ihtiyatçan bayan kılıngan. Ama bak kılıp etkanda. Mahiyetlik asili sort esildeki sort ne zinnetlep, yakşılaş arkalık tallap yetiştirilgen yeni sort bulup. Esildeki sort bilen seliştirganda, pekat ayrım hususiyeti dila özgürüş boludu. Meselen, bir şal sorti e bulup, umumi ifadesi yakşı. Ama onun şal vabasıga takabül turuş iktidarı aciz. Başka sort yetiştirgiçiler şu e sort ne tüzeştirip ve yakşılap. Onun şal vabasıga takabül turuş iktidarını yukarı götürdü. Ama başka hususiyetleri esildeki sort bilen okşaş. Bu hıl ehvalda. Bir sort e sortunun mahiyetlik asili sortu hesaplanıdı. Demek, mahiyetlik asili sort asaslıkı başkala yetiştirgen sort asasıdı tüzeştirip. Yakşılap yetiştirilgen yeni sort hesaplanıdı. Köpçelik ki məlum ki, ziraat sortini yetiştiriş intayin cepalık iş. Bir yeni sortini yetiştiriş için adette 8 yıldın 10 yılgıcı vakit getirdi. Sort yetiştiriş vakti naiti uzun bulup, zor miktardaki tetkik kılıp, içiş silinmesine ihtiyaçlık. Bununla sort yetiştirgicilerinin köp yıllık yenilik yaratış emgek neticeleri mücessemlengen. Eğer başkala bir iktidai sortini azrak zinnetlep yakşılısa, bir vasıta tavarlaştırıp kene ise, iktidai sort yetiştirgicinin yenilik yaratış köpüsünü gevdilendirmese, münasip paydadın bəhriman bolmasa, vakit uzar gansiri kimmo iktidai yenilik yaratış bilen şoğullanı, iktidai sortini yetiştirişini halaydı. Mahiyetlik asili sort tüzümünü ornitişta. Mahiyetlik asili sortini tavarlaştırıp kena yetiştin ildiri. Esli sort hukuklarının icazetini iliş, hem de belgelik paydadın bəhriman buluşunu küçüşüş talep kılınıdı. Bunundaki məqsəd yaxşılanğan sort yetiştirgücü bilen əsli sort hukukları otursa da kanun kapalitigi ige mənpəttin tən bəhriman buluş mexanizmi ornitib. Əsli sort hukuklarının hukuk mənpəttigi bolğan hürmətini gevdiləndirişdən ibarət sort yetiştirişdə dəsləbki yenilik yartışqa teximi yaxşı ilham veriş kerek. Yezi ilgiliki, yezi ministerliki uruqçılıq başquruş məhkəmisinin başlıqı. Ministerlik ösümlük yeni sortunu kogdaş işhanısının müdürü Liu Lihua mahiyetlik asili sort tüzümünün oğuşluk yolu koyuluşuğu kapalettik kılış meselesi olursa da Vekalla gezdi tarat kullarının muhbirlerinin sualıgı cevap verdi. Liu Lihua mındaktaydı. Mahiyetlik asili sort tüzümü kesip sahası dikile köp yıllardın buyan arzu kılıp gelip atkan. Sort yetiştirişte Dəstəbki yenilik yartışkı ilham berişdə mühim rol oynaydıgan mühim tüzüm layihəsi. Yaxşı tüzümünün aşkıçı yaxşı əmeliləşdiriş, yaxşı yolu qoyuşda. Mahiyyətlik asili sort tüzümünün əmeliləşigə həqiqi kapalət qılış üçün yezi ilgiliki. Yeza kənd ministerliki bir qançı cəhətdiki xizmətini noktalıq qanat yaydırıdı. Birincidin, tüzümünü təşviq qılış və izcillaşdırışını küçəytiş kerek. Bugünkü künde Tunci Türküm'deki yolu koyuş, mundaridisi ve hüküm kılış görsetmesi ilan kılındı. Keyinki kademde mektep, karhana, baza. İlgirleş yığını, katarlık, kanun savatlarını umumlaştırış paliyeti kanat yaydırılıp, memleketlik, şiyermenkisi katarlık supulağı tayinip, penli umumlaştırış,

Yakında Şincan Uygur Avtonom Rayonluk Maarif Nazareti Avtonom Rayonunun sağlam mektep kuruluşunu umumüzlük ilgili sürüş doğrusudaki tutturuşunu tarkıtıp, sağlam mektep kuruluşu hizmetini ilgili sürüşünü uğurlaştırdı. Kutluşta monola aydınlaştırıldı. Yaylar, mektepler böyle. Abdunum rayonunun sağlam mektep kuruluşuna alakadar taleplerine asasen. 2026 yılının ahırgıca 30% artık mektep ölçem giyidiş. 2028 yılı bağında 80% artık mektep ölçem giyidiş. 2030 yılı bağında sağlam mekteplerini umumüzlük kaplaştığından ibaret 3 kademge bölüp Meniş kuruluşunun talebi boyunca ilgir sürüş gerek. Aldınki mezgilde devletin sağlam mektep kuruluşu da paydınış ölçümü yetken mektepler kuruluşunu devamlı küçeytip. Tehimi ela terakkiyatını işe aşırış gerek. Kuturuşta monola takitlendi. Cayla ve mektepler mesele yönelişi arkalık yetekleş. Cismani ve ruhi cihetin bir gevdileştiriş. Sahatta yenilik yaratış. Maslaşıp birlikte kuruştu için durup, dikkatli okuyucularının ten sapası, psikisi, görüş kuvveti, beden ağırlığı, yemeklik bihaterliki ve ozukluk katarlık cihetlerdeki gevdelik meselelerine merkezleştirişi, sağlam mektep kuruluşu, beden sapasını küçeytiş hareketi, güzellik terbiyesi, emgek iktidarı hareketi, kalpini illetiş hareketi, köz asraş hareketi, ilmi kontrol kılış hareketi, Bihater hızalanış hareketi ve hayatlıkını kogdaş hareketinden ibaret 8 çoğun hareketini yolu koyuş gerek. Her kaysi cayla, her kaysi mektepler numarıyla. Öyle okuşkula ehmiyet bir iştek bahalaş hata karşıdın katli kutulup. Okuyucularının sağlam üsüp yetilişini ilgiri sürüşünü mağarık hizmetindeki en çoğun netice kılış gerek. Okuyucularının sağlamlığını kurban kılış bedelige Örlep okuş nispetini kolgu keltirişke. Ten terbiye, güzellik terbiyesi, ders saitini ilgili verişka. Okuyucularının ders yükünü ihirleti bitişke. Sallamlık hizmetini yumuşak vazife katarda bir taraf kılışka katli yol koyulmaydı. Şincan Uygur Avtonom Rayonluk Maarif Nazareti monolarını talep kıldı. Her derecelik maarif müfettişlik tarmakları mekteplerinin sallamlık Birinci mağarip ideyasını emeliyleştiriş ehvali

Bağlı ne? Mağarıp müpetçilik mezmunu da kırgız işgere. Daimlik nazaret kılıç salmakını aşırıp, ten terbiye ve sağlamlık katarlık her dereceli. Türlük derslerini toluk geçişini daimlik nazaret kılıç, tekşürüp tetkik kılıç mezmunu kılıp. Caylanın ten terbiye ve sağlamlık dersini devamlık çonkurlaştırıp. Ten terbiye faaliyetinin vasıtası ve şeklini değiştirir. Hizmette birleşip hareketlenişini küçeytip. Aşkara ve yoşurun tekşürüşte baykalgan meselelerini vaktida umumi kuturuş kılıp. Sağlam mektep kuruluşunu kıhtı ilgiri sürüş gire.

Yakında yeniden tesis kılınıvatkan hocalık Muazzamet Talla Bazırı kanda hizmet kılıdı. Şehrinin terakki kılışıga ergişip, hocalık şirketi yok, nurgun konu mahalle ul esleyle konurak gidiş. Hocalık mulazımetige ciddi ihtiyaclık buluş katarlık kıyın meselelerde duş geldi. Bu meselege karta nöbette bazı şehirlerde bazı yeni izdinişler barlık geldi. Yakında Cilin ülkesinin Changchun şehirde hocalık mulazımet tallı bazarı tesis kılınıp, belgelik hak ediş ölçümü boyunca tizimlik şekildeki hocalık mulazımeti bilen temillendi. Bu hocalık mulazımet tallı bazarı kanda hizmet kılıdı. Muhtar Changchun Chongqing Kochisidiki hocalık mulazımet tallı bazarıdı. Emeliyette bu talla bazarının köpçülük oyluğandek undak emesliğini. En enevi talla bazarıgı okşaş, kündelik mal cazıları yok yerlikini. Belki turba yollarını ravallaştırış. Yaşangallarını kogdaş aile mulazımeti katarlık 170 neç türlük hocalık mulazımetinin tizimliğinin enik yezilip koyulgallıkını. Torda ve küçük epçaklarının hemisi de zakaz kubul kılgılı boludugallıkını gördü. Ziyaret kılavatkanda bir ahale mahalle gucudarıga telefon kılıp, remont kılış mulazimetini zakaz kıldı. Şunun bilen muhbir hocalık gucudarı Wang Shaolong bilen bille Li Hedi'nin uyuge geldi. Talonlu tapşırı veliştin remont kılıp bolguca 20 saatli vakit getti. 20 yuan hajlendi. Changchun şehri Chongqing Kochisi ahalisi Li Yimin. Hocalık talla bazırdikile manı köp yardım kıldı. 2 günün aldı da teret katısını remont kılıp verdi deydi. Chongqing Kochisi Changchun şehrinin merkezi caylaşkan bulup 39 oltırak rayon. 245 ahaliler binasını kaplıgan. 90%'ın artık binanın yeşi 30 yıldın aşkan. Bunun içi de 35 oltırak rayonda uzundan buyan kocalık mulazimeti yok idi. Changchun şehri Chongqing Kochi Başkarması Partiya Hizmeti Komitetinin şucisi Çin Jaumundaqtaydı. Kespi hocalık şirketi kirmigeşke. Ahalile mulazimet talep kılganda. Adette bazardaki bir kısım aile mulazimet şirketlerini izdeydi. Bu şirketlerin kişik olduğu berip mulazimet hakkı ba. Alıdıgan hakkı mı bir kadar yukarı. Changchun şehri Chongqing Kochisi ahalisi Yang Zaijun mundaq deydi. Bir kitim üyümüzden su çıkıp ketkende. Remont şirketi yukarı baha koydu. O remont kılıp bolgandan keyin uzun ötmey yeni tosulup kaldı. Bu tallı bazarı kurulgandan keyin siz onu bir kitim izde. Yakşı kılanmasa yeni bir kitim izdisiniz, o yeni keludu. Onun üstüge hep elinmaydı. Nahayet kolaylık. Onundan başka kaçan çakırsa şu çağda kilidi. Kurala emeli nebki erişti. Kolaylık. Erzan buluş hocalık mulazimet tallı bazarı barlık kelgendin kiin Chongqing Kochisidiki ahalilerinin umumüzük tesir attı. Muhbirinin ilgilişçe. Bu yerini Kochi başkarması bilen her bir septin çekingen her biriyle ilgilik tikleş kollektifi ortak kurgan bulup Türlük mulazimetlerinin bahası bazardaki okşaş türdeki mulazimet bahasının 15%'ın 20% kişi tüvenken. Hazır mulazimet koşununun 80% her bir septin çekingelle ve ulanın aile tavabiyatları bulup, barlık kadınla su, par, remont kılış, top yollarını remont kılış. Alaydı üsküllerini asraş katarlık kesbi salahiyetliğe. Changchun şehri Chongqing Kochi Başkarması Hocalık Talla Bazırının mesulü Li Xiaomo mındaktaydı. Bizning adette 24 saat xeridarla mulazimetimiz var. Mulazimet ölçümü ve vakti 10 minut içinde çokum zakaz talonunu cezimleştiriş. Ciddi ehvalda 30 minut içinde çokum nek meydanı yetip veriş gerek. Hazır bu hocalık mulazimet talla bazırı 7000 din artık ahalini tizimde aldırışkı gelip kırıp. Cemi 3000 ketimden artık mulazimet zakaz talonunu tamamladı. Cungo Hocalık Başkuruş Cemiyeti'nin maun baş katibi Yang'ın mındaktaydı. Bu hıl endize bir ketimdila bütün yürüyüşlük hocalık mulazimet
kollektifini kirgizmisi mi boludu? Ahalile kandak mulazimetke ihtiyaclık bolsa talon çürsülü boludu. Mehalle bütün musafide süpet ötkilini çin tutudu. Onun alahidliki selim mi az ve kadar callı. Bu parça pırat ihtiyacı karab mulazimet kılış endizisi ve fikir yolu kısa müddet içinde hoculuk mulazimetini kirgüzüş ve kadar kıyım bolgan konu olturak rayonlağı intayın maskeludu. Şanghay'nın Çanlın rayonu da mı Çangçun'un usulü bilen okşaş hoculuk mulazimet tallı bazırı ba. Lekin ulanın konkret usulü ancı okşumaydı. Hazır bar bolgan hoculuk mulazimet karhalılarını universal bahalap ve ilan kılıp. Ahaliler ve kesip komitetinin malını 3 aylığı seliştiruşunu tallaşkı boludugan bir hıl mesulat aylandırdı. Şanghay Çanlın rayonu Cucaçav koçisindeki hoculuk mulazimet tallı bazırı tevalligideki 21 hoculuk mulazimet karhanısının universal bahalaş derecesini tam ve ilan kıldı. Yine hoculuk komiteti, lifit ornatış. Lifit almaştırış katarlık, üç çoğun türdeki tüzeş ihtiyacı ve on neçi türlük has mulazimet türünü merkezlik namayan kıldı. Çanlı rayonu Cucaçav Koçu Başkarmısının Maun Müdürü Rav Cavın mundaktaydı. Bizning hoculuk talla bazırı red tertipi ve bazı mulazimetlerini tesis kılışımızdaki maksat asaslığı uçur perkini tügüdü. Hoculuk şirketlerini nazaret kılış ve başkuruşunu küçeytip, yakşıları tallınıp, naçarları çallınıdağın bazar muhitini şekillendirip, ulanın öz mulazimetini mükemmelleştirişige heydekçilik kılıştın ibaret. Muhbir bu talla bazırı da en enevi tazılık, amallık saklaş. Kökertiş mulazimeti kesbi bolup kalmay, yine öy zümün hocalıkı pilus kütünüş. Öy bir hatarlıkını tekşürüş katarlık bahası inip yazılgan koşulma kımmet mulazimetinin bağlıkını. Ahaliler ve kesbi komitetlerinin 3 ailini seliştiruşka temillen geldikigi dikkat kıldı. Mehal ahalisi Wu Rinjong'un muhbirge eğitişe. Ula yakında bu hoculuk mulazimet talla bazırı arkılık bir türlük kökertiş mulazimetini talla. Mehalledeki 21 tüp derekni çatıgan. Çanlı rayonu Hongqiao yeni şehircisinin ahalisi Wu Rinjong mundaktaydı. Eslide turba yolunu özgertiş. Yeşillaştırış. Üskünelerini asıraçta kaysi orumlu tepişini bilmeyittim. Tonuşlarının tonuşturuşu bilen tallaydım. Tallaş dairesi tar. Bahası mı inik emesiydi. Biz bu talla bazırının süpsi arkılık mehsus derek çataydıgan çirketini taptık. Tonuşturuluşça Cucaçav koçisindeki hocalık talla bazırı vivaste mulazimet bilen temilli mestin. Belki süp terep lig rolunu oynaydıken baylıkını birleştiriş arkılık. Uçuk aşkara bahalaş ve tonuşturuş mekanizmi ornatıp. Oltrak rayon kesbi komitetini ilgiriki iki közü karı buluşta kıyın ehvaldın kutuldurup. Kaysi öy zümün hocalıkını tallaş, kimni izdep nerse remont kılış. Hazır paydınışkı boludugan asaskı iyi kıldı. Bu yerde hocalık mulazimeti mıhtarlaştırgılı. Tallıgılı boludugan bazar mesulatıga aylandı. Bu hem hocalık karhalılarını rekabet küçünün yeni iş noktasını tepiş imkaniyetigi iyi kıldı. Hem öy ilgilerini tehimi köp tallaş boşluğu bilen temilledi. Hazır nurgun şehirle konu oltrak rayonlarının hocalık işlerini mükemmelleştirişke alakadar sınav ve izlenişlerini elip beri batıdı. Hıbi şıntayda şu cay hocalık mulazimet tallı bazırı şeklini berpa kılmağın bolsu mu? Lekin koçini birlik kılış üstüde izleniş arkalı. Hocalık başkuruşu yok, barlık, konu mehallelerden ümek teşkiller. Bir hocalık karhanesi mulazimetini yolgu koyuş şeklini merkezlik yolgu koyup koşna. Yakın konu mehallelerini türlük hocalık mulazimetinin ortak behlendirdi. Şıntay şehri Yüşü Cayan mehallesi de yeniden yasalgan elektrik velisipitke top kaçılaş lapsi yakında resmi iş kırıştırılıp. Ahalilerinin elektrik velisipitke top kaçılaş kıyım buluş meselesi hel kılındı. Tonuşturuluşça. Bu Oltrak rayonda pekat 3 korpus ahaliler binası bağ bulup, Oltrak rayonunun kölümü küçük buluş çeklimi sürpeyledin.
Алдыңғы басқышлық ұл әсәлі мүкемел әмәскен. Ортақ бәхіліндіған қожылық мұлазымет дайырысыге кіргізілгендің кейін. Ахалыларының үлгірі мәркезлік инкас қылынған топ қачылаш қолайсыз болуш. Әсәлі қонырап кетіш қатарлық жидді қиын мәселелері әл қылынды. Шыңтайда Юшу Жайуан мәхәлісіге оқшаш биналары тарқақ, көлімі кичік. Әк еліші төвен қоны мәхәлілі ұмымызлік мәвжуд болып, үлгірі базарлашқан қожылық мұлазыметіні кіргізіш наайды тәсейді. Бұның үшін, Шыңтай тұралғу вә шәр езі құрылышы тармақлары ортақ бәхірліндіған қожыдар идар қылыш механизмі да еңілік яртыш үстіде ізденіп, қоны олтырақ районланы район бойыче орап қачылаш еліп беріп. Қожылық қарқалылары бір қанчы қожылық болмаған қоны олтырақ районға бір тұташ мұлазымет қылып. Олтырақ районның қақызлықыны сақлаш, тәртіпні қолдаш. Әсі әләні ремонт қылыш қатарлық жәетләді байлықтың ортақ бәхірлінішіне ішқа шұрып. Қожылық башқұрыш, байлықтың ортақ бәхірлініш. Толық қапал әтләндіріш арқылық қоны олтырақ районны түзәштігі қиын мәсілілерін әл қылды. Нөвәтті, Шыңтай шәрінің мәркізі шәр райондекі 756 қоны олтырақ районның әмісі де ортақ бәхіліниш қожыдары ба болды.

Bazı caylarda yesliler yaşanganda kükünüş merkezigi özgertildi. Marif ministerliki ilan kılgan sallık məlumatqa asaslanganda. 2025 yılı memleket boyunca yesillerinin sani 2024 yılıkidin 21.400'i azaygan. Yesli balısı 3.584.700 azaygan. Yeni bir tereptin 2025 yılının ahırda. 60 yaş ve onundun yukarı nopus 120 milyondan aşkan. Birini azaytış, birini köpeyç arlıqı da. Yesli'nin yaşanganda kütünüş merkezi yeçi bolgan boşlukı küş olap yügürüş, bütün memleketinin her kaysi caylarda asta asta kanat yaydırıldı. Muhbir yakında Shandong Jinan'ın Tianqiao rayonu'nı bir. Bu ketimki tip özgertiş emeliyetini ziyaret kıldı. Shandong ülkesi Jinan şehri Tianqiao rayonu Baohua kotisi 3 burcak universal kütünüş mulazimet merkezine kirgenimizde. Yaşanganlar muzikiga jör bolup, gimnastik oynap, naqşı eytip atatdı. Bu bir qavatlik oylılık üy əsildə 30 netçi yıllık xarqı ige tuhravi yesillə idi. Konu şehir rayonunun nopus kurulmasının almışı. Onun üstüge etraptiki hükümet başkuruşidiki yesillərinin keyni-keynidin kütüb, işkı kırıştırılışıge ergişib. Bu tuhravi yesillərinin okuguchi mənbəsi davamlıq azayıp, 2024 yılının ahırda takalgan. Sencavşen mahallesindeki 60 yaştan aşkan yaşanganlarının ilgiligen nispeti 38% keyiti. Yakın etrafta kütünüş talebi intayin tahırsız bulmakta. Shandong ülkesi otisi Partiya Hizmeti Komitetinin şucisi Yang Ming mundaqtaydı. Kanda kılganda bu rayonda bekar turgan baylıktın paydalangılı boludu. Etraftaki ahalilerinin ihtiyacını ziyaret kılış arkalı. Yaşanganlar yakın etrafta kütünüş mulazimet aparatı yokluğunu otturgu koydu.

бул бир кабатлык үй болгачка жашанганларнын пути колайсыз болушу мүмкүн. Шуңа биз айны чагда универсал күтүнүш мулазамат мәркезиге өзгерсе, наайты муваппак болодуганлыгын эс кылдык. Толук текшерип тадқиқ кылыш асасында көчү башкармасы курулушунун өз эвзелликиге бирлештирип, Yesillerini yaşan kallağı kütünüş merkezi özgerti işten ibaret tip özgerti üstü de izlendi. Bunun için günün şık aldı da kütünüş mülazimeti kılıvatkanıga 10 netçi yıl boldu. Cinende 20 netçi mehalli kütünüştürü yolu koyulgan bulup, bu tür onu heyran kaldırdı. Cinen şehri Tiençau rayonu Bauhua Kotsi 3 Burcek Universal Kütünüş Mülazimet Merkezi'nin ticaret sodigiri bunun için gün mündaktaydı. Bir kavatlik öyler yakışlık. Rahat hem yakşı. Bu bizden arzuyumuzdaki bir hıl kütünüş esnesi. Koçu başkarması bizni zor derecede kolladı. Töz müngenge yakın kuruluş yardım toluklumusu verdi. Üç yıldız derecesini bahalıya alırsak her yılı 100 müngen toluklumu alalayımız. Hemisi su, top. Yeni bacayetki yardım toluklumusu bulup tenlerki zor derecede tüvel dedi. Muhtır özgertilgendin kiyinki kütünüş mulazimet merkezi de tosalgısız tutkuşni hemmili yerde uçuratkılı boludu kallıkını. Yine mehsus tosalgısız mınçı seplen geldikini. Op ötüş sistemisinin mu kütünüş aparatlarının tehim yukarı deridisi boyuca deridisini östür geldikini gördü. Biliş iktidari tosalgı uçurgan yaşangallığı karta mehsus meşk öyü seplen geldi. Əslidiki balıla aşxanısı əsləhələnin dəridisini östürüş arqılıq yaşanqalla aşxanısı özgərtildi. Bu arqılıq qorudiki yaşanqallanı tamaq bilən təmilligili, əm məhəlligə tamaq apırıb bərgili boludu. Hazır kütünüş mülazimət mərkizidə 40 tin artı karvat təsis qılınqan bolub, ticaret başlığınıqa 20 yıl bolğan, köç kırış nisbiti 80% yetkən. Uzun mezgil kütünüdüğen yaşanqallarının salametlik ehvalıqı asasen 4000 yuandın 5000 yuan geçe hep gelinudu. Şunu bilen bir vakitta yeni kündüzlük kütünüş, kısa müddetlik salametlikini əsilgi keltürüş. Yaşanqalla aşxanısı öyləgi berib yuyunuşqa yardan beriş. Tamak apırıp beriş, katarlıq, köp mənbəlik mülazimət bilen təminləydi. Kişik aldıdaki umumi mənfəətdarlıq şəkildeki yaşanğanda kütünüş, nurğun yaşanğallarını bu yerde ahırkı ömürünü xatırcam ötküzüş imkaniyetigi ege kıldı. Boş iktidari itiraz siyasidin başqa, Adem'nin tip özgertişi oxşaşla kişini təsirlendirdi. İlgili ballanı qoğdavatkan balıla mağarıbı bilen şoğullanğıçılarının bir kısmı bu yerde kelişini talla. Pütülləy yeni kəsbi kımmetini tapdı. Jinan şehri Tiençau rayonu Bauhua Kotsi 3 Burcek Universal Kütünüş Mülazimet Merkezi'nin başlığı Can Aydın mındaktaydı. Mən əsildə bu yesilinin başlığı idim. Hazır Yaşanqalla sanatoriyasının məsulü, nahayti köngüllük kişiləvatı mən. Mənim rogi halitim burunqığı asasən oxşaş. Ətrapki Yaşanqalla bu yergi kəlsə nahayti xatırcam boludu. Jinan şehri Tiençau rayonu Bauhua Kotsi 3 Burcek Universal Yaşanganda Kütünüş Mülazimet Merkezi'nin başlığı yardımcısı Yang Yen mındaktaydı. Yaşanganlarının zakısını almaştırıp veriş, yuyuş, perviş mahareti, asası davalaş katarlıq cihetlerde nurgun nersilerini ögünü aldım. Köpçilik bir niyette hemkarlaşıp, bir yakıdın baş çıkarıp, asta asta yukarı karapmandı. Teminat ildirikidin köp östü. Bunun da naayeti razı bolduk. Balılarını çoğlağı özgertiş vikar turgan yesillerge yeni çıkış yolu tepip verdi. Halbuki barlık yesillerini kütünüş aparatı özgertişinin objektif şaraitini hazırlayamaydı. Bazı cayla tehimi köp callandırış yolu üstüde izdini vatıdı. Şendong Jinan'nın Tiençau rayonu da. Aptapperes yesilsi etraptaki ahallege en yeni bir kararlık balı bekiş amüvi paravallıkı dershanesini içip verdi. Bu cay okşaş bir meydan hem töven yaşlık bovakla ve balılarını bekişki mulazimet kılıdı. Hem mehalli ahallilerge yüzünüp ata bala penli umumlaştırış pahaliyetini kanat yaydırdı.

Бу Кенчал районунун Окуш ишиги Тошмогалла маарпидики бекар турган байлыкны жалландыруштыки бир кыл сынак. Тогулуш нисбитинин сижил төбөлдөшүнүн таасиринде якынкы 3 жылда Кенчал районудаки 40 артык фухрави ясылынын окугучу манбаасы азайып кетти. Окуш ишиги Тошмогалла маарпи боштугунун бекар туруп келиш ахвалыга карата. Şu cay Yeslinin kuruluş şaraiti, etraptaki nopoz kurulması asasen. Okşumağan Yeslilerge çıkış yolu tepik verdi. Cinen şehri Tiyençav Rayulluk Mağarıp Tenterbiye İdarisi Part Grupsu'nun esası. Baş Mağarıp Müpettişi Can Tın Tın Mındaktaydı. Bir Yeslige bir tedbir kollanıp, onunla çıkış yolu tepik verimiz. İkincisi, yaşan kallarını küçüş orne. Rayonumuzda mı yaşan kalla daşıyorsa ba, meydan baylıkıdın paydılınıp, caylanın ihtiyacı ve talepigi birleştirip, tıhtı ilgiri sürsek boludu. Muhbirinin ilgilişçe, yesli sınıfını kenaytış, yaşan kalla sanatoriyesige aylınış, yaşan kalla daşıyorsige mulazimet kılış, keşlik mektep geçiş. Ahalilerin paliyet boşluğunu yakşılaş, nüvette bekar turgan bağcılarının bir kanç çoğun tüp özgertiş yönelişken. Yaşan kalla ve ballağa orta havalı kılış bir hıl yeni endizi bulup kaldı. Çoğun yukarı yeni teknika rayonu Kangu Bazırı Yuanki ay yesilsi de. Yeni okuş mevsumi tefe resmi başlanmayı turupla. Ahale Şanghe'de etigendila nevri kızını ilip geldi. Bırak o şu günü nevrisini yesli gelmez. Belki kütünüş mulazimet ponkütünün paliyet üyüge ilip berip paliyet kıldı. Şanghe'de'nin ağzıdaki yaşanganda kütünüş mulazimet ponkütü bu yeslinin uzun mezgil bekar turgan 3. kavitigi tesis kılıngan. Şu caydaki amivi mulazimet tarmaklarının yetekçiliki de yesli taraf halk başkuruş. Hükümet yardım beriş endizisini kullanıp bina kavetlerini muvaffak özgertti. Sağlamlık kütünüş. Saflıkını saklaş, okuş, istirahat, funksiyelik rayolları birbirlep emeliyleşti. Mulazimet, konkiti, naid, tezla, etraptiki yaşangan ahaliler aramalıdığa. İctimai alakı kılıdığan yakşı cayva aylandı. Çünçün şehri, yukarı yeni teknika rayonu, yuanki ey yesilsinin mesulü, Lici mındaktaydı. Yaşan kalla küçük dostlarını yeslige apırıp koygandın ki, üstüge çıkıp paliyetke katması boludu. Bayram, dem iliş küllerde yaşan kalla bilen yaşla ten köngül içiş paliyetlerini teşkille. Çon küçük öz ara türkü buluş arkalık, ata bala ten köngül içiş paliyetlerini ötküzüdü. 2024 yılının ahırda besip tarkıtılgan Jungo Komünistik Partiyası Merkezi Komiteti Goyan'ın kütünüş mulazimeti ıslahatı. Terakkiyatını çok kurulaştırış doğrusu diki fikirde bir kona, bir küçük mulazimet, universal gevdesi kurup, bekar turgan amvi boşlukını canlandırışka ilham verip, kütünüş. Perviş mulazimeti eslehelerini bir tutaş orullaştırış gerek deyip inik otturgu koyulgan. Bu caylanın emeliyetini inik siyaset yetekçiliki bilen temelledi. Bugünkü günde, noktada sınav kılıç üstüde izdiniştin yukarı katlamlık layihleşkice. Yaşan kalla ve ballağa ortak havalı kılıç ayrım aldın yolu koyuştun bütün memleket kiyemeydi. Hürmetlik radyo anlıkçılar. Bugünkü Cungo'u nezer programımız Muş yerde ahırlaştı. Ben Rekemlik Viktor Rekemcan. Programımızın muharriri Fazilet Arslan, mesul muharriri. Nuzigül İmir, Enver Erkin. Kriş Türgeçisi, Abduhalık Emen. Nazaretçisi, Arapat Hüsencan. Tövende dikkatinle stansımızın başka programları da bolsun.

نن تور خالتلرنه تارچیگه کماندالی قیلیپ اتاتدی. تور تارتلشی بلن تنگ آسترالیا تاتلیق سو راکمو سو یوزیگه لیلیپ چیقدی. کوکوش رنگلیک پوستی قویاش نوریدا آدتدن تاشقیریپ پارقیراق هم چینگ کورینتدی. او جیو نوبته سیتیشنینگ آوات مزگیلینی کوتوالغانلیقی تارقاق خریدارلار و تجارتچیلر بس-بسده زاکاز تشیریوتقانلیقینی ایتیپ مینداقتیدی. Bu yıl 160 mil kölemdeki gölçekke 500 mil tal longşa kumçıkı salgan. 8 tonna etrafıda mahsulat elişini mölçerildik. Hazır künige bazarga 2-300 kilogram etrafıda mal silvattımız. Emdi Abdınım rayındaki 16 şerine avaraydın malumat anlatımız. Ürümçüde hava uçuk beyazlı bulutluk temperatura 14-23 Celsius gradı ısıkçı. Altay'da hava bulutluk temperatura 7-18 Celsius gradı ısıkçı. Çölçek'te hava bulutluk temperatura 8-21 Celsius gradı ısıkçı. Ulcu'da hava bulutluk temperatura 11-26 Celsius gradı ısıkçı. Bortala'da hava bulutluk temperatura 11-26 Celsius gradı ısıkçı. Karmay'da hava bulutluk temperatura 15-26 Celsius gradı ısıkçı. Köytün'de hava bulutluk temperatura 12-28 Celsius gradı ısıkçı. Şihanz'da hava bulutluk temperatura 13-27 Celsius gradı ısıkçı. Sancı'da hava bulutluk temperatura 14-26 Celsius gradı ısıkçı. Kumul'da hava bulutluk temperatura 9-29 Celsius gradı ısıkçı. Turpan'da hava uçuk bulup kim bulutlandı. Temperatura 17-31 Celsius gradı ısıkçı. Korul'da hava bulutluk temperatura 15-27 Celsius gradı ısıkçı. Aksu'da hava bulutluk temperatura 11-25 Celsius gradı ısıkçı. Atuş'ta hava bulutluk temperatura 13-25 Celsius gradı ısıkçı. Kaşkar'da hava bulutluk temperatura 12-26 Celsius gradı ısıkçı. Xotan'da hava uçuk temperatura 11-25 Celsius gradı ısıkçı. Ürümçi'de hava uçuk bazı bulutluk temperatura 14-23 Celsius gradı ısıkçı boludu. Hürmetli radyo anlayıcılar, Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın Şincan Haberleri programımız boyunca anlatış verdik. Bu kedimki programımızın tercümeleri Mehray Osman, Amine Nur Ahmet, Arzugül Halık, Muharriri Gini Kadir, Muhammed Evvel, Mesul Muharriri Zulhumar Kurban, Diktörleri Zulpiye Mahmut bilen Nazım Muhlis. Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın Şincan Haberleri programımızını anlığınınlarına rahmet. Слушатин абончылар терминалны чүрсеңиз, техми көп сархыл мазмунлардан хабардар була алайсыз. Жоңқа халык жумуриятының миллиятлар иттифақлыгы тараҡҡиятының илгәр сүреш ҡануны 2026 йылы 7-нче айның 1-нче көнөдән башлап йолға ҡуйылды. Jonqua milleti ortak gavdes engini mustahkemlep, Jonqua milleti ortak gavdesi kuruluşini algı süreylik.

0: ortak gövdünü müstehkemle yana musafiye atınlaydı.
1: Hürmetlik radyo anlıkçıla, emdi ortak gövdünü müstehkemle cesaret bilen yana musafiye atınlaydı seybimizde başlayımız. Şincan yaşangalla balıla cihetki halık turmuşu cevabını yakşı yazdı. Yakında Şincan Uygur Abdunum rayonunun Lopnur Nayyası'daki bir kütünüş aparatı da Can Yungşa Mumay'ın kütünüş mulazımeti istimal beleti yeni bir kitim tekşürülüp hesabdan götürüp itildi. Mumay kesel sebebinin yıl boyu çaklık korunduktu oldurattı. Perzentleri ürümçide işleytti. Onun halıdın haber alınmaydı. O mundaq dedi. Bu yerde tursam her ayda 2500 yuan xirajat ketidu. Ailemizden yükü az emez. Hazır her ayda 800 yuanlik kütünüş mulazimeti istimal beleti alalaymen. Bir yılda 10,000 yuanga yakın pul tejab qalalaymen. Can Yungşa'nın eriş tuyğusu Şincan'daki yaşanganla balıla ictimai işlerinin tez ilgiri sürlü geldikinin ıxcam görünüşü. Bu yıldan bu yan Şincan 15. Beşil'nin başlanış yılıdaki nişan vazifelerini çin gözləb, yaşanganla balılağı mülazimət qiliş və ulanı kapaletlendirişini, xalqının bəxt saadetini aşırış, işki ehtiyac yoşurun küçünü qozğıtışının mühim tutkısı qilib, acitidin çıqalmaydıgan yaşanganlağa istimal toluqlumisi beriştin, sayahat qilib duruş, sağlam kütünüş boyuca, ölkile ara həmkarlıq iştibaqı quruşqıca, balı bekiş toluqlumisi beriş bilen umumüzlük kaplaştın, umumüzlük mənpəyattarlıq, havalilik bekiş oranını devamlı kenayet çıkışı bolgan ceryanda, hem yaşanganlarının hatırcam yaşışıga kapaletlik kıldı, hem balılarının arzu ümitlerine küş koştu. 8. ayının 28. günü Gulcu şehirge caylaşkan Yinhigu Sağlam Kütünüş Şehircisinin kütünüş binası da bir meydan uzutuş mürasimi ötküzüldü. Enhuy'dan kelgen bir cüp yaşangan Erhotun bu yerdeki 2 aylık sayahat kılıp duruş, sağlam kütünüş turmuşunu ahırlaştırış aldıdı turatdı. Ayrıldığan çağda hizmetçiler cuvabı tügdi. Yeni ulanın Sayram Kölü'de sayahat kılgan çağdaki suretini soğuk kıldı. Erhotun işkeylen bu yerinin mülazimetinden intayın razı boldı. Ula yaşangalla Şincan'ın iyiliği kilip sayahat kılıp dursa bu yer yakıştalla şikayen dedi. Yenhigu Sağlam Kütünüş Şehircisinin baş direktörü Uğurun Köyü tanıştırıp mındak dedi. Sağlam Kütünüş binası bu yıl 7 ayının 19. günü ticaret başlandı buyan cemi 26 adem kitim yaşangan kişi kırıp durdu.

0: ishida chetelliklarmi bor? Davlat ishidagi boshqa o'lkalardan kelgan yashanganlarmi bor? Sog'lom kutunish binosining taraqqiyoti kumush choshliqlar bozorining hayotiy kuchini aks ettirdi. 2025 yilning oxirigacha davlatimizda 60 yosh va 60 yoshdan oshgan yashangan kishi 323 millionga yetib, zo'r iste'mol ehtiyojining barliq kelishiga turtki bo'ldi. Ya'ni kumush choshliqlar maxsus poyezi olqishga erishdi. Yashanganlarni hurmatlash oshxonalari yaxshi nomga erishdi. Sayohat qilib turish, sog'lom kutinish kun seri qizib ketdi. Aloqador sonliq ma'lumotdan ayon bo'lishicha, 2035 yilga borganda davlatimizning kumush choshliqlar iqtisodiy ko'lamining 30 trillion yuandan eshib ketishidan umid bor ekan. Kumush choshliqlar iqtisodini taraqqiy qildirish ham xalqning baxt saodatini oshirishdagi puxta terak, ham iste'molning tipini o'zgartirib, darajasini o'stirishdagi muhim yo'nalish. Bu yillik hukumat xizmatidan dokladda yashanganlar jihatdagi odam kuchi boyligini faol echib, kumush choshliqlar iqtisodining yuqori sifatlik taraqqiyotini ilgari surish tadbirlarini tuzib, yashanganlar buyumlari va mahsulotlari, kutunish pul muomilasi, sayohat qilib turish, sog'lom kutunish qatorliq jihatlardagi qo'llash siyosatlarini mukammallashtirish o'tirib qo'yildi. Navbatda Xinjiangning kutunish kasbi dastlabki bosqichda turibdi. Siyosatning turtkisida tez taraqqiy qilyapti. 7 ayning 22 kuni Xinjiang Uyg'ur avtonom rayoni va Xinjiang ishlab chiqarish qurilish binosi Xaynan, Yunnan qatorliq 18 o'lka avtonom rayon markazga bevosita qarashliq shahar bilan to'g'ri kelishim imzoladi. Buning bilan sayohat qilib turish, sog'lom kutinish, o'lkalar aro hamkorlik ittifoqi rasmiy qurilib, har qaysi o'lka avtonom rayon markazga bevosita qarashliq shaharlarning sayohat qilib turish, sog'lom kutinish boyligini o'zaro almashtirish, xaridor manbasini o'zaro yetkazish, o'lchamni o'zaro e'tirof qilish ilgari surildi. Xinjiang bir turkum o'lchamlashgan sayohat qilib turish, sog'lom kutinish bo'yicha ulgi ko'rsatish bazalarini yetishtirib, sog'lom kutinish qo'shilgan milliy urf-odat, sog'lom kutinish qo'shilgan tadqiqot va o'rganish qatorliq o'zgich sayohat mahsulotlarini barpo qilib, qisqa muddat sayohat qilib turish, dam olish va uzun muddat kutinish holidan xabar olish mulozamat zanjirini ravonlashtirdi. Bu yil 1 oydan boshlab Xinjiang o'tir hol va uningdan eg'ir darajada hojatidan chiqolmaydigan yashanganlarga kutinish mulozamati iste'mol to'liqlamasi berish turini umumiylik yo'lga qo'ydi. Umuman Xinjiangda o'tiraqlashgan 60 yoshga to'shgan ham baholash orqali o'tir hol va uningdan eg'ir darajada hojatidan chiqolmaydi deb bekitilgan yashanganlarning har biri turishlik noposiga qarmasdan har oyda eng ko'p bo'lganda 800 yuan kutinish mulozimati iste'mol bileti ala oladi. Bu apparatlarda kutinish, kunduzi havolilik beqish, oilada kutinish, damilish mulozimatidan iborat 4 cho'ng ahvolni qopladi. 7 ayning oxirigacha Xinjiang bo'yicha jami 152100 parcha kutinish mulozimati iste'mol bileti tarqitilib, 188 million yuanlik kutinish mulozimati iste'moliga turtki bo'lindi. O'tir hol va uningdan eg'ir darajada hojatidan chiqolmaydigan 28 mingdan ortiq yashangan kishi buningdan nafqa erishdi. Siyosat jihatdan qo'llash buning bilan cheklanib qolmadi. Xinjiang Uyg'ur avtonom rayoni kutinish mulozimati taraqqiyotini yanada qo'llash to'g'risidagi 10 turlik tadbirni chiqarib, kutinish mulozimatini sistemalik o'rinlashtirishni bir tutash planlash, oilada kutinish asosiy ta'minotini puxtalash, kent mahallalarining kutinish tayanch unumini kuchaytirish qatorliq 10 o'lcham bo'yicha oilani asos, mahallani tayanch, apparatni kasbiy terak qilgan, davolash bilan kutinish birlashtirilgan, kutinish mulozimati bilan ta'minlash andizisini tezdan barpo qildi. Pul muomila tiriki tang qadamda ilgari surildi. Bu yil 7 ayning oxirida Xinjiangda kutinish qarz puli o'xshash mazgildagidan 24.7% oshdi. Сөреті пүтін аптыным районның түрлік кәрзі бұл отырт сәвиесідің 18 пүтін 19 поент юқыр болды. Инаветлік кәрз мәдетігі ерішкен күтініш мұлазымыты тезиареті собекетлерінің саны оқшаш мәзгілдікідің 64% ешіп, қоллаш салмықы білән қаплаш дайрысы тән қадамды ашты. İqtisaslıqla bilən təminlə salmıqı aşırıldı. Şincan 2026-ci ilidin 2028-ci iligəcə uzun müddət alıdın xəbər alğıçılarını 15 min adəm qetim tərbiyələb, yaşanqallarının köpüyüşüge hazırlıq görüş. Kömüş çaşıqla iqtisadını tərəqqi qıldırış üçün iqtisaslıqla kapalıdını küçə etişini aydınlaşdırdı. Davalaş bilən kütünüşünü birləşdiriş mülazımeti davamlıq küçə etildi. Bu yıldın bu yan Şincan Uyğur Abdınım Rayonluq Səhiyyə Sağlamlıq Komiteti Abdınım Rayonunun 2026-ci ili 10 türlük xəliq turmuşu əmili işi bu içə qalıbını illetib, Yaşanqallaq yardan bir şərkətini yolu qoyuşuqa maslışıb, Yaşanqallaq sağlamlıqı bilən davalaş kütünüşünü birləşdiriş mülazimət maartı bu içə tərbiyyiləşini qanat yaydırıb, iş ornıda çoğun məşqləndirişini davamlı qanat yaydırıb, Müsabıqı arqılıq məşiqni ilgiri sürüb, asasi qatlamdiki tibbi xadımlarının mülazimət iqtidari və səviyyəsini yenimə östürdü. Hazırqıcə 65 yaş və onundun aşqan 225.600 yaşanqan kişigi qarta davalaş bilən kütünüşünü birləşdiriş mülazimiti qanat yaydırıldı. 65 yaş və onundun aşqan, öylirdi turadıqan, Acitidin çıqalmaydıqan 50.100 yaşanqan kişinin salamətlikini bahalaş və mülazimət qılış qanat yaydırıldı. 9-cı ayının 10-cü günü Qarmay şəhəri Kangçın Havalilik Bekiş Universal Mülazimət Mərkizinin Pakiz Yoruq sınıbıda balıla qoşıqını elib qanqış tamaq idi. Pərviş oqutqıçıları zongzuyub oltırıb pəs avazda yetəkçilik qıldı. Oyun rayonu da balıla qoğuluşub oynadı. Külk sadaları her bir bulun pışkakını kapladı. Şincan, Caylan'ın şehir yezi baylıqı ve Nopos'un tarqılış alahidlikini birleştirip, köpkül şekildeki havalilik bekiş mülazimetini zor kuş bilen terakki kıldırdı. 14. 5 yıl mezgilde Şincan Uyghur Abdunum rayonu bu içe iltimas kılıp tesliklangan havalilik bekiş mülazimet türü 107 bulup, meblığı 359 milyon yengi yetti. Bu türləgi tayiniş arqılıq bütün Şincanın havalilik bekiş mülazimiti bilən təminləş iqtidari davamlıq eşib, havalilik bekiş qetim sani muqim açdı. Kangçın Havalilik Bekiş Universal Mülazimət Mərkizi Qarmay şəhərdiki hökumət qurğan Tunci Pukravi Umumi Mənbəyətdarlıq Havalilik Bekiş Aparatı bulub, süt emi vatqan balıla sınıbı, havalilik kiçik sınıb, havalilik çoğun sınıb təsis qılınqan. Oxşumağan yaşdiki bovaqla və balılanın halıdın xəbər iliş ehtiyacını qaplıqan. Ailə başlıqı Liu Minglu, ilgiri öyümüzdə ikinci balamını baqıdıqan adam yox idi. Şuna yoldışım bilən minin xizmətim təsirgi uçurdu, dedi. Bultur o balısını Kangçın Havalilik Bekiş Universal Mülazimət Mərkizi apırıb bəgəndin ki, xeyli yeniklep qaldı. Bu yerning tamiqi ilmi maslashtirilib qolmay, o'qituvchilarmi noyit kasbchan ham astoydil. U balam bu yerga kelgandan keyin o'zi tamoq yeydigan, dam elishi tartiblik bo'lgan yaxshi odatni yetildirdi. Bizmo xotirjam bo'ldik dedi. Havolilik bekish mulozimati bilan ta'minlashni kuchaytirish bilan bir vaqtda bola bekish to'liqlimisi berish siyosatimi tartiblik ilgari surildi. Hazırgıca Şincan Uyğur Abdunum rayonu bu yıl 624.300 bovaq və ulanın ailesige balı bekiş toluqlaması bədi. Siyaset kasasən, qanun nizamladiki belgelimigi uyğun kilidigan 3 yaştın tövən bovaqlarının hər birige yılığa 3650 ölçən bu içə toluqlama berilib, umum yüzlük qaplaş işqa aşırıldı. Yaşanqalla ömürnin axırda xatırcamlik yerişdi. Balılanın kəlgüsü nurlandırıldı. Şincan Uyğur Abdunum rayonu çıxarğan Abdunum rayonunun 2026-cı ilidin 2028-ci iligəcə bolğan payda eliş xarakterdiki mülazimətçiliknin yuqur süpətlik tərəqqiyatını tez ilgir sürüşkə dair bir qanç tədbirdə kütünüş, Havalilik bekiş mulazimeti arkalık kolla salmakını aşırıp, kütünüş mulazimeti istimali toluklaması beri siyasetini emeliyleştirip, uzun müddetlik perviz sigortası tüzümü katarlık siyasetler bilen cipsilaştırışını küçeytiş. Mehalledeki türlük meydan orun baylıkını bir tutaş pilallap, mehal gireleşme havalilik bekiş mulazimetini terakki kıldırıp, yeslilerinin havalilik bekiş bilen yesli marifini bir gevdileştiriş mulazimetini terakki kıldırışını kollaş, inik otturuğu koyuldu. 15. 5 yılının başlanış yılı da Şincan tekimi küçük siyaset bilen kollaş, tekimi ela mulazimet bilen temilleş, tekimi ken bazar boşluğu yaratış arkalık, yaşangalla balıla cihetteki halık turmuşu arzusunu hakiki emeli bekt menzirsige aylandırmakta. Hürmetli radyo anlıkçılar, yukarıda ortak gevdini müstekemleb cesaret bilen yeni musabige atınlaylı seybimiz boyuc anlatış bəduk. Bugünkü seybimizden diktori Abdursul Abdurrahim, növetçi muhariri Abdullah Molla, nazaretçisi Kurbanlı Sacappar.
1: Cihandaki işlerini bizden anla. Merkezi Halk Radyo Stansı'nın Uyghurca Radyosu.

Ügünüşünü bilgen Adem en bəxtlik. Ügünüş yolda ictihad bilen izdinovatkan, izdiniş davamında alga ilgirlevatkan radyo anıgıcılar. Muşu vaxtınla xeyirlik bolsun. Bugünkü ügünüş programımızda anlaşanlarını karşalımız, mən Arapat Ösencar. Biz bugünkü ügünüş programımızda başucu Xi Jinping'nin 2021'nin 1. ayının 25. günü Dünya İqtisad Mondri Davuz Karalmisi sözleşiş yığında kılgan İnsaniyetinin ilgirleş yolunu köp terapçilik meşili arkalık yortaylı namlık alaydı tebrik sözünün bir kısmını anladınız.

Üçüncü. Terakki tapkan devletler bilen terakki kılıvatkan devletlerinin terakkiyat parakını kişkiltip, her kaysi devletlerinin ravajlanışı, gülünüşüge birlik tutturutku buluş. Növette adıllık meselesi künsiri gevdenin vatıda. Cenub şimal parakını tügütüşge doğru kilovatıda. İmkaniyetlik sicil terakkiyat işleri keskin hırsızkı duş kilovatıda. Yukum şaraitı da her kaysi devletlerinin ıhtısatını esliği keltürüşü de bölünüş görülüp, Cenub bilen şimalının terakkiyat parakı kengiyip gitiş. Hatta mukimleşip kiliş kavipi görüldü. Kan terakki kılıvatkan devletle teximi köp terakkiyat baylıkı ve boşlukı erişini umumüzlük ümit kılıp, dünyavi iqtisatni idara kılışta teximi köp vekillik karakterige ve pikir bayan kılış hukukı ege buluşunu talep kılıvatıdı. Şunu görüş gerek ki, terakki kılıvatkan devletle terakki kılsa, tütkül dünyanın gülünüşü ve mukumluğu teximi puhta asasqı ege buludu. Terakki tapkan devletlerimi bunundan menfaatlanıdı. Xalqaro cemiyet kelgüsünü nezarda tutup, vadisini emelileştirip, terakki kılıvatkan devletlerinin terakkiyatına zörürü medetlerini berip, terakki kılıvatkan devletlerinin terakkiyatki haqqani hukuk menfaatini kapalatlandırıp, hukuk baraverliki, fırsat baraverliki, kaydı baraverlikini ilgiri sürüp, her kaysi devlet halkını terakkiyat fırsatı ve neticelerden ortak bahirlendirişi gerek. 4. Dünyavi hırsızlık kol tutuşup takabül durup, insaniyetinin güzel kelgüsünü birlikte yaratış. İktisat dünyavi ilişivatkan devirde, yeni tasıman öpki yalugi yokumedek tasadibi amivi seyye vakasını ergizmu ahırkı bir ketimlik vaka degili bolmaydı. Dünyavi amivi seyyeni idare kılışını ciddi küçetişki doğru geliyordu. Yerşari insanla yaşaydıgan birdim bir makan. Kilimat özgürüşüge takabül duruş salmakını aşırıp, imkaniyetlik sicil terakkiyatkı türütkü buluş, insaniyetinin istihbali ve kelgüsüge münasibetlik. İnsaniyet duş gelgen barlık dünyavi meselelerini her kandak bir devletinin yeki yigane hareket kılıp, hel kılalışı mümkün emez. Çokum, dünya boyca hareket kikiliş, dünya boyca takabül duruş, dünya boyca emkarlış gerek. Hanımla, efendile, dostla. Dünyadaki meselele çigiş, mürekkep. Meselenin hel kılışının çıkış yolu köp terepçilikini koğdap ve emliyet körüstüp, insaniye takdiri ortak gevdisi berpa kılışkı türütkü buluştur. Biz uçuk sığdırışcan buluştu çın turuşumuz. Bekinmiçilik, yehlimiçilik kılmaslıkımız gerek. Köp terepçiliknin muyum mezmoni, halkaradaki işlani köpçilik bağ mesleğat kılış. Dünyanın istihbali ve takdirini her kaysi devletle ortak ilgileş. Halkarada küçük kuruk bolu viliş, yeni soğuk uruş kılış. Yekleş, tektisiliş, korkutuş, hadisiyle münasebetini üzüş, teminatını üzüş, cazalaş, sünni halda ayrı bitiş, hatta ada cuda buluş, dünyanın pekat bölünüş, hatta karışlış kısöreydi. Bölünüp getken dünya, insaniyet duş gelgen ortak hırsızlık takabül turalmaydı. Karışlışış, insaniyetinin tuyuk yolu başlaydı. Bu meselede insanla içinişlik bedel töligen. Biz aldın kıladın savak ilip, ondak konu yolda emde katli mamaslıkımız gerek. Biz insaniyet takdiri ortak gevdisi ideyesi de çın turuşumuz. Tinişlik, terakkiyat, adıllık, hakkanilik, demokratiye, erkillikten ibaret tütkül insaniyetke ortak kımmetini çın saklap, ideologiyedeki bir terapnimi karıştın kutulup, hemkarlık mekanizmi, ideyesi, siyasetinin uçukluğu ve sığdırışçalıkını en zor derecede küçeytip, dünyanın tanışlığı ve mukumluğunu ortak kovuluşumuz gerek. Uçuk dünya iktisadı berpa kılıp, köp tereplik soğudu tüzülmesini katli kovdap, kemsitiş,

Eklash xarakterdeki ölçem, kaide, sistemi bekitmezlikimiz. Soda, selinma, teknikini ayrı bitidigan, igiz tamlık korgan kurvalmazlıkımız gerek. 20 devlet goroyinin dünyavi iqtisatını idare kılıştiki asaslık supuluk ornını müstekemlep, makro igilik siyasetlerini maslaştırışını küçeytip, dünyavi kesip zenciri, təminat zencirinin mokumluğu, ravalıkını qoldap, dünyavi pul muamile sistemisinin mukim, sağlam yürüyüşünü qoldap, kurulmalık ıslahatını algı selcetip, dünyanın umumi ihtiyacını aşırıp, dünya iqtisadının teximi yukarı süpetlik, teximi əvirşim tərəqi kılışıqı türütkü buluşumuz gerek. Biz xalqara qaydını asas kılışta çın turuşumuz, özümüzni çoğun tutmaslıqımız gerek. Qadimde cungoluqla, kanunun çıkırılgalıqı, idarı kılışının başlangalıqıdın derek berdi o diye. Xalqara cemiyet, her qaysi dövletle ortak hasıl kılgan kaide ve ortak tonuş boyunca idarı kılınış gerek ki, bir ya ki bir kançı dövlet buyruk vazlı kılsı olmaydı. Birleşken dövletle teşkilatı nizam namısı, dövletle ara münasibetdeki hemmi itiraf kılgan asasi mizan. Xalqara cemiyet ortak tüzgen, umumüzlük itiraf kılgan bu xalqara kaideyle bolmasa, dünya ahırda, küçlükle acizlani yem kıladığan cangal kaidesi yüzlenip, insanlığa apet karakterlik akıbet ilip geliyordu. Biz halkıra kanunçılıkını katkı yolu koyup, Birleşken Devletle Teşkilatı yadro kılıngan halkıra sistema, halkıra kanun asas kılıngan halkıra tertipini kılç tevrenmeyi kovduşumuz gerek. Köptereplik aparatla köptarepçilikini emniyet körstüdüğen supa, şundakla köp tarapçılıkını qoğdaydıgan asasi ramka, onun nopozluqlıqı ve önümlüklüki qoğduluş gerek. Her qaysi devletlerinin münasibetini tüzüm ve kaydı arkalık maslaştırış, kalıplaştırışı çıngdırıp, küçüge tayinip, acizlanı boza kılışı karıştırışımız gerek. Kimnin belikitom, muştumu çoğun bolsa, şunun digini hesap olsa olmaydı. Köp tarapçılık namı da yak tarapçılık kılışkın bolmaydı. Prinsipti çıntırıp, kaydı bihtilgen aman, köpçilik önümlük emel kılış gerek. Tallaş karakterlik köp tarapçılık, bizden tallışımız bop kalmaslık gerek. Biz kenişiş, hemkarlışta çıntırışımız, tokunuşmaslıkımız, karşılaşmaslıkımız gerek. Her qaysi devletlerinin tarihi, medeniyeti ve ijtimai tüzümündeki perik, karşılışış, tırkışının sebebi olmazdın, belki hemkarlışının hareketlendirgüç küçü. Perikini hürmetlep ve sığdırıp, başka devletlerinin işki işlerine arlaşmay, ıhtılapını, kenişiş, sözlüş arkalık halkılışımız gerek. Tarih ve riyallık bizgi şunu kayıt uhturdu ki, bugünkü dünyada karşılışıdığan, tırkışıdığan tuyuk yolda manganda meyli soğuk uruş, sık uruş bolsun. Ya ki soğudu uruş, pen teknika uruşu bolsun. Ahırda hemisi her kaysi devletlerinin menfaati ziyan yetküzüdü. Halkının bek saadetini kurban kılıdı. Biz soğuk uruş tepekkuri, nöl neticilik eliş konu ideyesini çörüp taşlap, öz ara hürmet kılış, öz ara düşünüştü çıntırıp, stratejik fikir almaştırış arkalık siyasi cihetki öz ara işin içine ilgiri sürüşümüz gerek. Öz ara menfaat yetküzüp, ortak payda alıdığan hemkarlık karışığı katık emel kılıp, koşnısıga oru kolaş, şahsiyetçilik, nefsaniyetçilik kılıçtek tarı siyasetini ret kılıp, terakiyat evzelikini monopol kılıp alıdığan bir terepleme usullarını çörüp taşlap, her qaysi devletlerinin baraver terakki kılış hukukı kapalı kılıp, ortak terakki kılış ve gülünüşünü ilgiri sürüşümüz gerek. Adil, hakkani buluş asası da rekabetlişin teşebbüs kılıp, öz ara hocum kılıdığan, ya ölüm, ya körüm deydığan eliş musabıksını emez, belki öz ara beslişidığan, ortak yükselidığan yenik atletika musabıksını ilip erişimiz gerek. Biz devir bilen tan ilgirleşte çın turuşumuz.
бір ізді тоқтап қалмаслықымыз

trening programımız müşerde ayarlaştı. Programımızın mesul mahareri Adil Ablet, Nozgül Emir. Nazaretçisi Nicat Abdülkadir. Ben Arapat Özencan. Tanıklıla, stansımızın başka programları da bolsun.

Dostlarının yadıda boğundak, biz bu bir kançkili programlarımızda Rozi Gülbay'ın tarim jurnalı ilan kılıngan Arzu Üçün namlı postının aldın kısımdan anlatkandık. Nabi'nin Beijing'da sözüge ötkerlik haberini yetküzgendela, emeliyette Nurzaba özümü paydaq tebi da sözünün çakır kağızını tapşırvağan idi. Ama o Nabi'nin hoşallıkıgı tanınçör buluş üçün özünün hoş haberini yoşurup kağan idi. Bana emdi o işkeylerinin tanla Beijing'deki taşöylegi ötkerliki inek buldu. Ondaq da, ola Beijing'da yanı kandak işlağı yolu kıdıgandı. Olanın kelgöz küller kandak bola. Bula kızıqsanla, dekıtanla devamlıq bugünkü radyo jurnal programımızda ornaştırılgan Rozi Gülbay'nın Arzu Üçün namlıq postının devamı da bolsın.

Sevimlik radio anlıgıçılar, yaxşı turdunlar mı? Şu tapta huzurunlarda bolu vatkını Merkez Xalık Radio Stansısının Üzülmez Melodiya programısı. Yeni bir künde yeni küyler sizge hemrab olsun. Nakşı muzika, ruhnun ozıqı, çarçıgan kalıplarının teşnalıqını kandırdığan mənivi bulaq. Ayacanı tolgan dıllağa pervaz ata kılıdığan fontan. Kuşallık demlerinizde küy ağlı. Çarçıgan peytlerinizde küyü kulak silin. Hayatın güzel demlerde nakşı muzika, ümit kütolgan cüşkün kalıplarına huzur beğişlaydı. Sizden mənivi teşnalıqınızda kandırdığan yanırat nakşıla, sərxil küyle üzülmez melodiya programımızda. Kenundakta bu muziki gülzarlıkı kadem besinde isil küylerinin porek açkan çiçekleri, dilini yayırtıdığan kuşpıraklarının huzurlanıp, hayatınızın coşkun peytlerde teximi zor cesaret bilen tırış nişanınızı karak intilin. Üzülmez küyle her vakit sizge hemrab olsun. Ben sizlerin yakın dostumla Abdursul Abdurlim. Şimdi ben ki bu demlerimiz ehmiyetlik yez tuğulağı tolgısı. Kenondak olsa tuncu küyümüzle başlap gettik. Merhamet.

Сөйімдік аңлығучыла, программымыз шутапты дауынмышы батуду, надыр нақшыларымыздың хозырланғач, шындақла, муаббетлік, рәңдар мәзмұрларымыздың хозырланғач, ені оқшашла, гүзел тәвсиелерімізіне сіләнің хозырынға ұсынымыз. Сөйімдік досла, білім кішілік аятты ке, яшаш yolunu йортқучы чырақ. Білім әқіл парасетінің аш күчі. Білім бір ән күштер. O, kömülüp yatkan baylıklarını bizgi tepip bireleydu. Bilim bir egiz, gayet egiz çoka. O çokoğu çıkkandıla, dünyanın kançilik çoğun kent ikerlikini köygülü buludu. Bilim mengü kezip tügümeydiğen gazine. Bilim yeni hayat. Bilim akıl buluk. Bir konunun şundak bir gibi isimgi kep kaldı. Bilim İnsanlar tecrübelerinin yakını dedi. Biz mana muşu insanlar tecrübelerinin yakını cemlengen kitaplara müracaat kılıp şu tecrübelerini yesi pişimizden ötküzüp ve onu iyiliğe vaktimizde biz tekimi küçük olumuz. Şunlaşka bilimlik ademle küçük geliyordu. Elbette ula menevi cihette, ruhi cihette nait küçük ademle. Eğer Küçük bulay, ruhi cihette tekimi kudretlik bulaydısınız, bilim ilişini, kitap okuşunu herkes unutup kalma. Şundala bu hayatının mənisini düşünəleyimiz, her bir günümüzde mənilik ötküzəleyimiz. Barcı dostlarımızdan her bir günü kımmetlik, mənalağı iyi olsun, kene ondak bolsa güzel köylerimiz davamlıq silah üçün.

чыккан окшойду. Амма ашкынла уни Виргинияда шөстүн, Алабамада шөстүн, Жанубы Аролинада шөстүн. Азыр Джорджияда шөстүн яндырып келдиңла. Бунда кылып асаңла, у окшуну мәңгү бүткүзәмәйди. У Файтвелге берип, сочи пармалыйдан канун үгәнсиме болудугу? Деди Брент хошакмагандак жооп берип. Бизнин кайтып келгенимизме болду. Haman bu mevsim tügügi çı kaytıp kelip alattık. Nemiş qaymdi? Uruş, ahmaq. Uruş çoqun partlaydı. Senonca uruş partlagandı mı? Mektepti kilişimiz gerek mi? Uruşnan bolmaydıganlıqını sen iniq bilisen. Dedi Scarlett qasdan onun çışığı tigip. O pekat iğizdekili gep. Ötken apta Ashley Wilkes bilen onun dadısı dadamğa bizning Washingtondagi vakilimiz Lincoln apandi bilan Janub ittifoqi to'g'riliq bir kelishim tuzmoqchi deganda qildi. Shimolning alvastilari bizdan qo'rqdi. Bizga hargiz tegmaydi. Shunga urush bo'lmaydi. Urushning gapini qilib nima qilamiz? Men bu gaplardan shunchalik bezor. Urush rosa bo'lmasmi? Qo'shkizak Okfukula xuddi o'zini oldinib qolgandek to'lab ketishdi. Suyumlikim, urush cho'qin bo'ladi, dedi Stuart. Shimolning alvastilari balkim bizdan qo'rqadigandu. Ularni oldingi kuni general Polgi Samtir qalasini qo'g'lab chiqardi. Buningga ular chidab turolmay urush qildi. Bo'lmasa, qo'rqinchoqligi uchun butun dunyoning oldida yuzi tushadigan gap. Janub ittifoqi degan nima u? Bu gapni anglab Scarlettning xuyi tutib qoldi. Urushning gapini yana qildigan bo'lsanglar, ishikni taqib uyga kirib ketaman. Men urush degan bu so'zga azaldan bugungidek o'sh bo'lmagan. Dadammo atidan keshkicha urush urushla deydi. Uni yo'qlab kelganlarning og'zidami shu gap? Ba'zida bu gapdan bezor bo'lib uydan to'lab chiqib ketgulirim keladi. Uning ustiga hamma yigitlar mushu gapni la. Ondan o'zlarining suyumlik armiyasining gapini qilishadi. Bu yil bahardagi hamma o'ltirishlarda biror qiziqroq gap anglamabdiman. Yigitlarmu hozir undoq gaplarni qilishmaydigan bo'lib ketibdi. Meni hammadan bek xoshal qig'ini Georgia bu yil Milad bayramidan keyinla ittifoqdan chekinib chiqib ketgudek. Bo'lmasa Milad bayrami oqshimi bir tiyin bo'ladi. Urushning gapini yana qiladigan bo'lsanglar, hozir uyga kirib ketaman. U deganini qiladi. Chunki Özni davr qilmagan har qandoq suhbat uning quligiga xush yoqmaydi. U xapa bo'lsa-mu, chiroyidan kulki ketmaydi. Kulka uning chiroyliq zinaxlarini teximi gavdalandiradi. Kulki bilan tang u qop-qora, jirek, xuddi kepenakning qanotiga o'xshaydigan kirpiklarini tez-tez qiqib qo'yadi. Yigitlar uning bu qiyofatiga maftun bo'lib qaraplı kelişdi. Onun közlügini mu şu idi. Jigitle, əmdi onun çişiği təgməslik toğırlıq aldırab vədələ berişdi. Onu uğruşunu xalımıqallıqı üçün qılcı kəmsitmedi. Əksicə, teximi hörmət qılışdi. Uruş, ayallarqı əməz, ərlərqi münasibətlik iş boğaşqa, ula onun uruşqı boğan qarışını ayallıq xarakterinin alaydılı ki, deb bilishgan edi. Hurmatli radio anglovchilar, Alabat qanallar markazi xalq radio stansiyasining radio kitobxonasi programmasi. Men Mehliya Ibrahim. Radio anglovchilar, biz bugungi programmamizda Rahman Mahmud tarjima qilgan Amerika yozuvchisi Margaret Mitchellning Ansiz yıllardaki Nazlı'nın namlı romanını anlattınız. Yaktırıp anı gayslen.

ayal Scarlett'ni yaxşı görüp ketmeydi. O alvastı işkanın kaysını tallısa şunun cinigi vay. Degen idi o. Eğer işkilanı tallısa o çağda yuta iştatıgı berip mormon dinigi mört buluştan buludu oşu. O sen işkanı yalgan nazları bilen ündeki keltir velip andın kündeşlik otuda bir-birini yeydiğen kıt koyam ekin dep ensireymen. Şu künki jığındın kiyin Stuart Indiyanı körsüla bir xeyl bulduğan bolup kaldı. Bu Indiyanın uni ayıplıgenlikidin ya ki onun özgü vapasızlık kılgallıkını sezip kalgallıkını onunğa bildirip koygallıkıdın emesseydi. Bu ak köngül kız hergiz onda kılmaydı. Ama Stuart onun bilen bir yerde bolsa xijil bolup zadılı tabi bol almaydı. Onun yürekige Stuart öz ot salgan. Onun özünü yaxşı kördüğallıkını mı biletti? Şuna daim özünün kılmışının terbiye körgen adam kılıdığan kılmış emeslikini bilip, işçi de özünü cimlep mi koyatdi? Onun özü mü Indiyanı yaxşı köretdi? Onun ahlaklık, pak, bilimlik ve başka faziletlerine kayıl hem bu cihetlerini katı görmet kılatdi. Yaman yeri, Scarlett'nin aptaptak ecilip durgan çekrini, tal çıvıqtak nazuk, huşpiçim, gunçu boyini India bilen seleştirupla kalsa, India közgü tayaqtak kattık, çırayı hunik körünüp, lassid bolup kalatdi. Muşunun özüla, er kişinin könülini çetişkiydudu da. Ondaq bolsa, KD Calvert'nin uygu berip, keşlik tamakını şu yerde yeyli. Scarlett, Kaslin'ni Charleston'dan kaytıp kaptı o davatkan. O belkin bizge Samtir kalasının biz anlap bakmağın işlerini sözlep berişi mümkün. Kaslin ondaq işlerini bilmeydi o, bilidiğini tansa hem aşlılarının işi. Eş bomuğanda onun kuruq kepini bolsumu anlap kelimiz. Vaqt şu yerde ötküzüp, öyge apam uxlap qalğanda berişimiz gimi yaxşı. Ha bu beden gep boldi. Mən Kaslin'i yaxşı görmen. O kızıqlı kız. Onundan Karoret bilen başka Charlestonluklarının geplerini anlayımız. Bırak onun şimallık öge yanısı bilen bülü oltırıp tamak yiyiş, cinim gıtegedo.

0: Bəzilər ögünüş çapalıq, xizmət ipiş bək təstisə, bəzilər turmuş bək çapalıq, turmuşdan heç ləzzət qalmadı. Dünyanın vahidi güçlük yox deyişidir.
1: Aran 300 gram kilidigan yürekimiz minutiga 5 litr qan yetkizidi.
2: Oturganda rahatlangimiz bilan bel umurtqimiz yig'irligimizning 140%iga teng kelgudek bisim uchraydi.
3: Oshqozonimizning kalinligi 3 mm'dan 5 mm'gacha. To'yg'andan keyin bo'lsa, asllikining nachasi kemaydi.
0: Bədənimizdə neçə trilyon hüceyr var. Otur hesabda sekunduğa 3 milyon qıtın parçalımdı.
4: Hayatlıq üçün bədənimiz köp tırışanlıq görsüldü.
0: Birer işlanı kılaylı, hayat bilən tən ilgirilaylı.
1: Əmmi ərziydi. Güzel çağla bizgə həmra. Bizni xuşallandırdıqan turmuş hər qancı qiyin bolsumu, Söygü bilen yaşımız, nişanlı intilişimiz, arzunu emelde aşırışımız gerek.
0: Ailemizdekiler için, dostlarımız için, sevgi için, yaşaş için hem de erzildi.
5: Brother, siz bu behatarlı kalıpkın neymiş ki olmayı toksiklik kesip koysayız.
6: Sıkta, bunun da taz günelmedim.
5: Bunun bir hatalık için emez mi?
6: Ek avarçılık kendim şu. Çeçimini bayılı yasak kandım. Bunu keysem çeçimini biz buzu yedirken.
5: Ey, çaç, erkanç peçet bolsun vakka çıkanı başını koyduyalmaydı. Ama bir hatalık kalpki, altılık peyette sizin ecellik zahmından saklap kaldı emez mi? Oyla bir ne? Kayısı bekirek avarçılık.
6: Doğru, bir hatalık mıyım? Toksiklet mingende kalpak işini adet kılsak bulgudek. Bir yaxşı adet köpeyse, bir çoğun yuşurun xayıbını azaytıdır.
7: Toksiklet mingende bexatarlık kalpıkını doğru kiyibidin. Bexatarlık kalpıkı sizin koğdaydı.
1: Bugün biz insanla hayatı duş kilovatkan en çoğun tehdit nime diyen temide toxtalımız.
4: Melke Uruş, İkinci Dünya Uruşu'da kaza kılganlar 70 milyondan aşıdı.
2: Açarçılık. Yer şehirden 800 milyonun artık adam yeni açarçılık içinde durmadıdı.
0: Vaba ve muhit bulgunuşumu naydı korkunuşluk.
1: Şundak. Emliyette buladım başka, yani biz körüp durup körmezki salıdığan bir hıl hayatlık tehdidi var.
0: Bu ne mi?
1: Tamaki çekiş. Tamaki çekişini Dünya Seyyye Teşkilatı insanların 5. hıl tehdidi de atıgan. Her yılı 8 milyondan artık adamın cınığı zamın bulmakta.
7: Parmağınızı kısılağınız, özünüz ve başkalarının hayatı. Biz tamakıga yağ değiliz.

Yakın dostum Hauzi bilen şehir köçelerini sayılı kaldım. Keş küz keçisi boğallıktan hava azraq soğuk edi. Öcürülmegen çırak nurları cilve kılıp, bu şehrinin avatlıqını namaya kıladdi. Tengi zaman dolqılap durgan derya suyi, karangu bir tarafdan başlanıp, namalum yanı bir tarafga akaddi. Ahırını paras kılıp olmaydı. Bırak təliyimizge biz körbatkan jayla xuddi kündüzdek yoruk edi. Hauzi derya boydan öz etip aldı. Bunu Muşu şehir boyunca en kımet yer bölüge değişkimi boludu. Etkende derizini içip yırağı nazar salganda, derya yüzü aynektek, asman yuyulgandek pakız ve süzük görünüdü. Öyge illik kuyaş nuru çüşüdü. Bir güldü hoşal keybiyat, manı Muşu'nun adı başlanıdı. Aylınıp, harganda arkamızı yenip, korunun yığın etrafı barduk. Naiti çoğun yer zaman ilanı altın renk çırak nuru da başkıcı közge taşılınıp durattı. İlanda, Yeri yoxdurup, qamət doğrusu da söz etiş mümkün mu, dəb yazılğan edi. Mən külgünümcə Hauzini zanlı qıldım. Bu yerdin öz eti vilişan qamıtın üçün kəndə? Hauzi qaqaqlap külüb gedib, əlbəttə şundaq, bu yıllada yasalmaraq bomısaq, hayatqı yüz gelənməyimiz, dedi. Biz arqı şiqtən Hauzi turduğan qoruğu kırıp, yerik şexil yatquzluğan əgri bögri çıxır yolu çüşdük. Kəşküzdiki Osman Tosgülleri başqıcı xuşpıraq tarqıtaddı. Hauzi tuyuqsız, mağa təmkillik bilen, bu yerdin öse devilişimdeki səbəb, birinciden şirketke yakın, ikinciden, mende muşundaq ixtisadi küşba. Ən muhimi, mən kiçikimden derya boyda çoğun boğan, şuna hazır mı derya boyda yaşığım ba, dedi. Mən azıraq hayran bolup onunğa qarap qoydum. Onun çırayıdaki səmimilik, adamın